0: How about that?
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

Apaçık Radyo Müzikleri.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Hey sevgili lise öğrencisi adayı. Biliyoruz okul seçmek zor. Aklında birçok soru olmalı. Mezunların üniversite başarıları nasıl? Yurt içi yurt dışı üniversite tercih oranları nedir? Öğrencileri birer dünya vatandaşı mı? Bir IB dünya okulu mu? Mezunlarının IB diploma notu ortalamaları nasıl? Soru işaretlerini ancak bir yaşam okulu silebilir. Sezin 63 yıldır yaşamın kendisi.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.

Radyo Agos'tan günaydın, Parlus. Ben Yetvar Tanzikyan. Bugün 11 Temmuz Cumartesi. Yeni bir Radyo Agos'la karşınızdayız. Her zamanki gibi bir ezgiyle, şarkıyla, melodiyle başladık. Ezgiyle başladık. Bir ilahi ezgiyle başladık. Aşk Azar. Yeni keşfettim ben Aşk Azar'ı. Ermenistanlı bir kemençe. Daha çok ilahiler icra ediyor. Klasik eserler, Ermeni halk şarkıları icra ediyor. Bir icra ettiği eserde Ortaçağ Ermeni dünyasının azizlerinden, ozanlarından, ilahiyatçılarından Kirkor Naregazi'nin bir eseri. Mereti Harutyun olarak bilinir, Harutyun melodisi olarak bilinir ama daha çok havun olarak bilinir halk arasında. Böyle bir melodiyle, ezgiyle başladık cumartesi sabahına. Kayıplar var. Şair Ahmet Telli'yi kaybettik 78 yaşında. Bizim kuşağı, bizden bir önceki kuşağa, bizden sonraki kuşaklara çok etkisi olmuş bir şairdir. Şiirleri bestelemiştir ki program içinde de Çağdaş Türkü Grup Yorum onun şiirlerini bestelemiştir. Ve 80'ler biraz sonraki Eylül darbesi sonrası dönemde daha çok bilinir, tanınır oldu. Ama tabii daha öncesinde de çalışmaları, şiirleri vardı. Yakınlarına sabır dileyelim Ahmet Telli'nin ve sevenlerine tabii. Hakikaten bizim hakkı vardır bizim üstümüzde Ahmet Telli'nin. Ankaralıydı. Ankara'da yaşıyordu daha doğrusu uzun seneler. Tekrar sevenlerine sabır dileyelim. Ermeni toplumundan bir kayıp üzüntü yarattı. Narod Alcan genç yaşta Toronto'da hayatını kaybetti. 31 yaşındaydı, 95 yılında doğmuştu. Diş hekimliği önemi görmüştü. Önce Amerika'ya gitti, daha sonra oradan Toronto'ya geçti. Ve bugün saat 1'de Toronto'da yaşadığı ailesinin yaptığı açıklamadaki kelimeleri kullanarak söyleyeyim. Elin bir kaza sonucu beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Bugün saat 1'de Kumkapı Surpasvazi Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi ve Surpaş Tıbra Bank Lisesi Vakfı Başkanı Profesör Doktor Toros Alcan'ın da yeğeniydi. Toros Alcan'ı da yakından tanıyoruz. Çok da uğraştılar açıkçası. Naaşı Kanada'dan buraya getirmek neredeyse bir hafta sürdü. Alcan ailesine ve Narod Alcan'ın da yakınlarına, sevenlerine, ailesine buradan sabır dilerim. Evet, programı böyle iki yüzücü haberle başladık. Oluyor bunlar, hayatta bunlar da var diyelim ve hemen akışımızı aktaralım. Birazdan Pankreatesi Dükkanı'nda haftalık olan sohbetimizi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümde gazeteci Hilmi Hacaloğlu konuğumuz olacak. 64 gün ya da oturumu süren İBB davasında birinci celse sona erdi. Ekrem İmamoğlu savunmasını yapamadı. Çünkü çok kısa bir süre tanıdılar. Ama 64 gün boyunca teker gün gün neler olduğunu konuşmayacağız elbette. Ama Hilmi Hacaloğlu'yla şöyle ilk celseyi bir konuşacağız. Neler oldu, neler yaşandı. Son bölümde Norer'de Duruyan konumuz olacak. Yine Orta Çağ ve sonrası Ermeni halk ozanları serimize devam ediyoruz. Van, Varaka Bank'a gideceğiz. Oradan bir ozan konuğumuz olacak. O bölgeden bir ozan konuğumuz olacak.

0: Fakat abi şimdi yarın Varta var. Onu
1: Evet.
0: konuşacağız. Onu sona bırakalım istiyorsan ama bütün bir haftaya gündemini vuran NATO zirvesini konuşalım istiyorsan biraz.
1: Olur.
0: Öncesiyle, kendisiyle, sonrasıyla gerçekten üzerine konuşulmaya değer bir zirveydi. Birkaç not aktaracağım. Yani bu Türkiye'de sağ siyaset, Amerika'yı böyle sürekli bir Amerika bize şöyle yapıyor, Amerika bizi böyle yapıyor der ama Trump'la görüşürse de eğer o sağ siyasetin başında kim varsa, iktidardaysa eğer, Trump'larla görüşülürse de hele hele Trump ya da Amerikan başkanı girecekse de eğer, bir bayram havası eser. Yine öyle oldu, bir bayram havası isti. Bu bayram havasına ufak minik de olsa bir gölge düşmesin diye yüzlerce insan gözaltına alındı. Amerika Ankara'nın caddeleri boyandı. Abluka uygulandı. İnsanlar sokağa çıkamaz hale geldi. Trump geldi, görüştüler. Türkiye'nin iki beklentisi vardı. Bir bu KATSA yani yaptırımların kısaltılması diyeyim ben. Uzunca da bir isim var ama onun kaldırılması. F-35'lerin satışının yapılması. Çünkü satmıyor Amerika. Niye? Çünkü Türkiye tuttu. Rusya'dan füzeler aldı. S-400 füzeleri aldı. Ve tabii bu Kaan uçaklarına motor sağlanması. Trump gene Erdoğan övdü. Türkiye'nin çok hoşuna gitti bu. Ya AKP ve çevresinin daha doğrusu. Çok hoşuna gitti. Yaptırımları kaldıracağız dedi. F-35'in de satışı için değerlendirme alıyorum dedi. Ama bir gün sonra yaptığı basın açıklamasında biraz ağız değiştirdi. Değerlendireceğiz dedi. Öyle anlıyorum ki İsrail'in burada bir şey var, itirazı var. Ama Türkiye'de bir taraftan F-35'leri alabilmek için S-400'leri satmak için müşteri arıyor. Öyle bir formül bulmuşlar. Yani biz S-400'leri satalım, Rusya'dan aldın mı siz de bize F-35'leri satın demişler. Böyle bir ricacı durumda aslında Türkiye, Amerika'dan. Fakat akşam NATO resepsiyonunda bütün konuklar Mehter Marşı'yla karşılandı. Bu da ayrı bir enteresanlık. Ben de bu hafta yazında bunu işledim zaten. Yani bir taraftan da hani şeyden ödün vermiyoruz ama yani F-35 almak için de ricacı pozisyondayız. Sonra öğrendik ki ertesi gün bir de Erdoğan bütün liderlere tabanca hediye etmiş. Revolver, işte el yapımı diyebileceğimiz herhalde bir şey. Özel bir tabii yapım. Pek çok lider bunu ülkesine götüremedi çünkü ülkeye silah sokmak başbakan bile olsanız bazı Batı ülkelerinde mesele elçiliğe bırakmışlar. NATO zirvesi derseniz NATO her zamanki gibi kendi iç tartışmaları dolu biraz da Avrupa'ya yük binsin, Amerika'nın yükü dağılsın. Ama işte şeyimiz devam etsin, misyonumuz devam etsin. Bir not da Trump Ankara'dayken de Amerika İran'a yeniden savaş başlattı. Dolayısıyla ya Trump'la Erdoğan yan yana gelmişken ne İran savaşı ile ilgili bir laf duyduk, ne Gazze'deki soykırımla, İsrail'in yaptığı soykırımla ilgili dişi dokunur bir laf konuşuldu mu konuşulmadı mı onları pek duyamadık. Çok kabaca böyle bir giriş yapmış olayım. Kendimce bir konuyu özetlemiş olayım. Ve sözü sana bırakayım Fakret abi. Sen ne diyorsun?
1: Vallahi ne diyeyim, çok yaralayıcı bir şey Trump'la olan ilişkilerimiz. Çünkü Trump sözünü esirgemeyen bir adam ve her sözü nereden baktığınıza bağlı olarak çok ağır hakaretler içeriyor olabilir. Daha yeni yeni değil miydi? Meşruiyet aramak için kapıma geliyorlar diye açıklamada bulunmuştu. Şu anda görünen de bu işte. O iktidar yanlısı cenahın bu meseleyi bu kadar cilalamasının arka planda olan meşruiyet aramak. Trump güzel şeyler söylerse meşruiyet kazanılmış olacak. Memleketi bu hale düşürmek hakikaten çok acı veriyor bana. Çok üzücü geliyor. Sonrasında Adalet Bakanımızın o kostaklanması vardı. Kimse parmak sallayamaz falan. Adam su kapıyor.
0: Rahip Brunson'la ilgiliydi o. Çünkü açık açık söyledi.
1: Hayır,
0: Erdoğan'dan rica ettim. Rahip
1: NATO'yla
0: Brunson'u
1: ilgili değil. Hayır. NATO Genel Sekreteri Türkiye'de
0: Ha evet.
1: hukukun tartışılır hale geldiğini falan söyledi. İnsan hakları ihlallerinden falan dem vurdu. Siyasi tutuklamalara gönderme yaparak bir konuşma yaptı. Onun üzerine bu cümleleri söyledi. Yani

0: o göndermeler ışığında Türkiye'deki hukuk sistemini eleştirdi. Adalet Bakanı da bir kostaklandı. Kimse bağımsız Türk yargısına parmak sallayamaz falan. Onun üzerine adam sakin bir edayla dedi ki Trump'ın sözleri size cevap mahiyetindedir zaten. Rahip Brunson'la ilgili
1: Ha,
0: sözlerine
1: evet işte yani sonuçta onunla
0: işaret
1: bağlantılı.
0: edilir.
1: Yani açık açık söyledi. Yani biz rica ettik. Türkiye bıraktı dedi Rahip Brunson. Bu arada dava da sürüyormuş galiba.
0: Yargı. Ne oldu bu can bu tende oldukça kimse onu buradan alamaz sözleri. Dolayısıyla Trump'ın her ettiği laf Türkiye'ye ağır hakaret aslında. Ben Erdoğan'ı çok severim, Bibi'yi de severim. Onlar birbirini sevmez ama ben varım diye kavga da etmezler. Ben olmasaydım Türkiye savaşa girecekti. Bunlar çok cüretkar laflar. Ve Türkiye'de hiç konuşulmayan arkasından da birer bardak soğuk su içtiğimiz, geçiştirdiğimiz laflar. Herhalde böyle olmaması gerekir. Böyle yapılmaması gerekir ama nedense Türkiye'de iktidarıyla, muhalefetiyle, iktidar yandaşıyla, karşıtıyla herkes bir akıl tutulması içerisinde adeta. Bütün bu laflar üzerine bir bardak soğuk su içilerek geçiştiriliyor. Ağır sözler.
1: Yani günler boyunca televizyonlar şunu tartıştılar. F-35'ler satılacak mı? Katsayı hattının kaldırılması ne anlama geliyor? Yani bütün bu NATO zirvesinin siyasi anlamı şu bu filan yani Trump'ın pozisyonu, Amerika'nın pozisyonu bunlar hiç konuşulmadı gerçekten. İnsan hayret ediyor ama bu silah konusu ayrıca ilginç. Yani üzerine durulmaya değer diye düşünüyorum. Ne diyorsun abi? Yani koca bir revolver hediye edilmiş. Bir tane lider hiç aklına gelmemiş herhalde içinde ne olacağı. Ülkesine gittiğinde havalimanında açmış ve içinde silah çıktığını görünce mermileriyle beraber şaşırmış. O da herhalde sokmamış. Yani istese sokarlar herhalde başbakandır nihayetinde veyahut da devlet başkanıdır. Yani hediye silah verilmiş ama prosedürler sıkı. Kimileri bunu düşünerek hiç götürmemişler ülkelerine. Büyükelçiliğe bırakmışlar. Kimileri götürünce böyle olmuş. Böyle de enteresan bir durum var.
0: Herhalde çok çok güzel tabancalardı. Ben gördüm televizyon ekranında son derece fiyakalı. Türkiye silah sanayine yaptığı yatırımlarla övünüyorsa silah sanayi sadece tank, top, insansız hava aracı falan değil. Tabanca da silah sanayinin bir parçası. Burada esas vurgulanması gereken toplumların sivil silahlanmayla ne derece aşina olduğu. Türkiye kültüründe bunun yeri var. Türkiye'de ruhsatlı silahlar ve bunların kat kat misli misli fazla da ruhsatsız silah halkın belinde. Turgut Özal vakti zamanında Türk milleti silahı sever diye bir laf etmişti. Sonuçta Türkiye'de silah üreticileri var. Yani bir yandan askeri düzeyde silah üreticileri olduğu gibi kişisel girişimlerle şirketler bazında da av tüfeğiyle başlayıp bugün tabancalar da üreten firmalarımız var, yerli firmalarımız var. Bunun dışında Karadeniz'de kişisel olarak kendi gayretleriyle çok güzel tabancalar üreten ustalar var. Evinin bodrumunda bir ufacık torna tezgahı edinmiş, bir mengene, bir çekiç, bir şu, bir bu, otomobil direksiyon milinden namlu çıkartabilen ve bunlarla da dünyanın en bilinen markalarının silahlarını birebir kopyalayabilen hünerli ustalarımız var. Yani Türkiye'de bu bir kültür, Amerika'da da bu bir kültür. Yani herhalde o liderler arasında en sıkıntısız olanı Trump olsa gerek. Çünkü o silahı isterse beline de takıp gidebilir Amerika'ya. İnsanların orada bireysel olarak silahlanma hakkı var. Belli prosedürler var. Kayıt altına alırsın. İstediğin dükkandan istediğin silahı satın alabilirsin kayıt altına alındığı sürece, polise bildirildiği sürece isminle, kimliğinle, TC kimlik numaranla ya da USE kimlik numaranla her neyse istediğin silahı alabilirsin. Burada da bu böyle. Burada silah ticaretinde çok enteresan bir şey var. Ya bak, bizim silahla hiç işimiz olmaz. Ama olacak olsa silahı nereden alırsın? Ben sana söyleyeyim, Türkiye'de bir polisten alırsın. Polis memurlarımızın çok ciddi bir bölümü silah alışverişi yapıyorlar. Ticareti yapıyorlar demeye dilim varmıyor. Çünkü bu küçük ölçekli bir iş. Ama silah alacaksan polis bir tanıdık bulacaksın. Ona söyleyeceksin. O da sana silah temin eder. Ruhsatlı olmasını sağlar. Ruhsat alınmanın yollarını gösterir. Şudur budur. Yani Türkiye'de bu işin bir folklorik tarafı var. Sonra da o silah gider düğünde çatır çatır havalara ateş açarsın. Arada yanlışlıkla birini de vurma ihtimalinde olabilir. Ama Belçika'da bu durum böyle midir? İzlanda'da böyle midir? Biz meseleyi, bütün o zirveyi İzlanda Başbakanı şaşkınlıkla ve hayranlıkla Beştepe'ye baktığı üzerinden yorumluyoruz. Meseleye magazin bakmak gibi bir kültür var. Bu topluma işlemiş artık. Ben kadının bakışına baktım, öyle hayranlık falan da bulmadım. Yani değişik bir
1: Şaşkınlık
0: mekana gelmiş. Ben de olsam ben de etrafıma öyle bakarım zaten. Bundan ne
1: kısmı.
0: anlamlar ürettiler? Hayranlıkla baktı, şaşkınlıkla baktı, şöyle baktı. Ne kadar da basit giyinmiş, şık, güzel, zarif bir kadıncağızdı. Otomobilden indi, tek başına yürüdü, çıktı o merdivenleri. Sen de dediğin gibi Mehter Marşı eşliğinde. Etrafına da ilk defa geldiği bir mekana dikkatle baktı tabii. Bundan
1: Yani
0: çıkarmak bilmem ne ancak Türk basınının becerebileceği bir şey olsa gerek. Burada iktidar muhalefet yanlısı falan diye ayrım da yapmıyorum. Yani muhalif basın olsun, yandaş basın olsun, hepsi aynı şeyi, aynı vurguları yapıyorlar. Meselelere sadece bu boyutuyla bakıyorlar. Demin senin dile getirdiğin meseleler hiç konuşulmuyor. Benim dile getirdiklerim hiç mi hiç konuşulmuyor? Yani bu laflar ne manaya geliyorun arkasını araştıran yok. Hangi
1: kısa bir
0: yemeği beğenmişler, hangi tatlıyı beğenmişler, hangisinin tarifini istemişler. Ay Allah'ım, ya Rabbim, yani yapmayın bunu artık. 83 milyonluk ülkenin medyası bu düzeyde kalmasın artık.
1: Kısacık bir araya gireyim Ahbarik. Karadeniz'de böyle çok güzel silahlar üretiliyor dedin ama orada bir şerh düşeceğim sana. Karadeniz'de üretilen el yapımı silahların hafızalarımızda çok kötü bir yeri var. O notada düşmek isterim. Ne demek isterim anlayanlar anladı.
0: Herkes anladı tabii ama
1: Evet.
0: silahın bizatihi kendisi kötü bir şey abi. En başta
1: Tabii
0: dedik,
1: canım.
0: bizim silahla işimiz olmaz. Ne benim
1: Olmaz.
0: silahla işim olur ne senin silahla işin olur ama
1: Yok.
0: bu toplumun da iliklerine işlemiş bir şey. Ben ustanın hünerini methettim sadece.
1: Anladım.
0: Ama tabii ki bunun hangi alanlarda nasıl kullanıldığı, silahın savunusunu yapan yok.
1: Yok yok. Genel olarak bizim Agos'un tarihinde de tatsız bir yeri var. Surp Karabet Mezarlığı Üsküdar'da tahrip edildi. Bir kişi dün gözaltına alındı. Tutuklanmak üzere mahkemeye sevk edildi. Surp Karabet Mezarlığı Üsküdar'da Bağlarbaşı Meydanı'nda. Dört tane mezarlık vardır orada. Biri Surpaş Ermeni Kilisesi'nin mezarlığıdır. Tam meydanda yakın olan kapısından oradan girilir. Hemen yanında bir Rum mezarlığı vardır. Daha da İlahiyat Fakültesi'ne doğru ilerlerseniz solda yine aynı hizada Surp Karabet Kilisesi'nin mezarlığı vardır. Bunların tam arkasında da Yahudi mezarlığı vardır. Böyle ilginç bir parseldir orası. Surp Karabet
0: İstanbul'da hep
1: Kilisesi'nin mezarlığı.
0: mezarlık alanları böyledir abi.
1: Evet.
0: Şişli'de de böyledir. Zeytinburnu'nda da böyledir.
1: Evet.
0: Yani hep Müslüman mezarlığı, Hristiyan mezarlığı, Rum, Ermeni
1: Evet.
0: yan yanadırlar. Bir bölgedir çünkü mezarlıklara
1: Tabii,
0: ayrılmış.
1: evet. Surp Karabet Kilisesi'ne ait olan mezarlığa girmiş bir kişi. Mezar taşlarını, çeşmeleri tahrip etmiş. İfadesini göremedim henüz. Niye böyle bir şey yapmış, neymiş derdi. Ama belli ki bir nefretle ilgili bir şey yani. Orada çeşmeleri falan kırıyorsan artık, mezarları kırıyorsan artık, mezarlardan ne istiyor bu insanlar? Nasıl bir nefret pompalanıyorsa demek ki insanlara, ki biliyoruz, hiç bilmediğimiz bir konu değil. Ne yazık ki yüzyıldır bunun, biz, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, nelerimiz bu söylemin içerisinde yaşadık ve yaşıyoruz. Zaman zaman, kimi zaman hafifliyor, kimi zaman ağırlaşıyor siyasi atmosfere göre, ama tamamen yok olmuyor hiç ne yazık ki. Bu notu da düşmüş olalım. Vartabar Ahparik yarın kilise, Ermeni kilisesinin beş büyük yortusundan biri. Aslında İsa Mesih'in çarmıha gerilmeden birkaç hafta önce üç öğrencisiyle birlikte Galilya yakınlarındaki Tabor Dağı'na dua etmeye çıkması ve orada biçim değiştirmesi, yani tanrısallık kazanması ve öğrencilerine buna tanık olması gibi bir yortu. Kilisedeki yeri böyle, ama bu yortunun Hristiyanlık öncesi kökleri de var aslında. Ermeni kültüründe su bayramı da oradan geliyor bildiğim kadarıyla.
0: Ermeni kültüründen de geriye giden bir tarihçesi var. Bu coğrafyaya özgü bir şey. Sümerlerin su tanrısı Vadar Ara aranmış, adanmış bir bayram bu. İsmi de oradan geliyor, Vadar Ar. Biz onu Vartavara çevirmişiz. Bugün de halen Türkiye'nin birçok bölgesinde Vartavar şenlikleri olarak kutlanıyor. Özellikle Hemşin yaylalarında, şurada burada Vartovar adıyla isim değişiyor, ama meselenin kökeni ta mitolojik tarihlere dayanıyor. Sümer inancına dayanıyor. Senin de söylediğin gibi sonra ona Hristiyanlık dini içerisinde Hristiyanca bir açıklama bulunmuş. Bununla anılması sağlanmış. Engel olunamayınca, yasaklanamayınca.
1: Bitiştirilmiş birçok, pek çok bayram, sadece Ermenilere değil, Batı'da da pek çok bayram, pagan dönemin gelenekleri de, Noel'de mesela aslında şeye bitiştirilmiştir. Yani 22 Aralık'ta en uzun gecenin son ermesi ve artık gecelerin kısalması bayramıyla aşağı yukarı bitiştir. Yani 24 Aralık da Noel, öyle okumuştum daha doğrusu. %100 iddia edecek değilim tabii, ama pek çok bayramın Hristiyanlık öncesi dönemden kalma bayramlara bitiştirildiğini, sadece Ermenilere özgü olmadığını
0: Evet,
1: biliyoruz
0: evet.
1: artık.
0: Evet, Hristiyanlığın bulduğu bir yöntem bu. Birçok pagan geleneğini yasaklayamayınca, ortadan kaldıramayınca kendine mal edecek farklı bir yorum üretmişler. Ağustos ayında kutladığımız Aspazazin de aynı şey.
1: Evet, Pasaka bayramı.
0: Bağbozumu, Dionysos'tan beri gelen bir gelenek. Ama sonra ona Meryem Ana'nın şusu busu diye farklı bir açıklama getirmiş kilise. Çünkü kutlanmasına engel olamamış.
1: Evet, biz genelde
0: Tapınakları
1: buradan
0: yıkmış Grigor de Savoriç, ama aydınlanmacı Grigor tapınakları yıkmış, pagan dönemin tapınaklarını. Devlet gücünü arkasına alınca, Ermeni kralının askerlerini arkasına alınca gitmiş pagan tapınaklarını yıkmış, onların yerine kilise inşa etmiş. Bugün 5. yüzyıla tarihlenen bütün kiliselerin temelinde pagan tapınakları çıkıyor. O tapınakların yıkıntısının üzerine kilise inşa edilmiş. Eçmiyaz'ın bunların en somut örneği. Oradaki pagan tapınağının sunağı da halen ziyaret edilebilir durumda üstelik kilisenin içinde.
1: biz yine de Ailegerbutyun, biçim değişime bayramını, yortusunu kutlayalım. Tüm Ermenilerin yarın kutlu olsun diyelim. Bu bölümü bir şarkıyla bitireceğim Ahbarik. Vartan Esukyan bu hafta enteresan bir yazı kaleme aldı. Birkaç kaynaktan yararlanarak Etiyopya Milli Marşı'nın bestecisi Antepli bir yetim, Kevork Nalbandyan ve bir çocuklardan kurulu orkestra, Arbalio.
0: Çocuk, evet.
1: 40 çocuk. Tabii bu yazıyı okuyabilirsiniz Agosto ve Agos.com.tr'de. Fakat bu Haile Selasiye'nin, meşhur İmparator Haile Selasiye'nin döneminde icra edilen bir milli marş. 76'ya kadar aşağı yukarı, yanlış bilmiyorsam. Daha sonra devriliyor Selasiye. Fakat besteleyen de dediğim gibi Antepli bir yetim, 1915'ten sonra yetim kalmış. Ve orada da 40 tane çocuk, onlar da Kudüs'ten gelmişler. Haile Selassie Prensken, Veliaht Prensken Kudüs'e gidiyor. Oradan 40 tane Ermeni çocuk getiriyor Etiyopya'ya. Bu Milli Marş 1976'ya kadar kullanıldı. İlk kez de 1930'da icra edilmiş. Dinleyelim bunu. Daha sonra bir reklam arası. Çok teşekkürler Pakrat abi. Ağzına sağlık. Haftaya görüşmek
0: Rica
1: üzere.
0: ederim. Tamam, görüşmek üzere.

0: Radyo Agos. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Cumartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
2: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
1: Bertolt Brecht, Radyo.
0: Radyo Agos.

0: Radyo Agos devam ediyor. Çağdaş Türkü'den Bekle Beni isimli şarkıyı dinledik. Ahmet Telli'nin sözleri. Ahmet yayının başında da söylemiştik. Şair Ahmet Telli'yi 78 yaşında kaybettik. Bizim kuşağın, bizden önceki kuşağın, bizden sonra kuşağın üzerinde etkisi olmuş. Önemli bir şairdir Ahmet Telli. Toplumsal mücadelede, sol mücadelede yeri olan sevdiğimiz bir abimizdir. Öyle diyeyim. 78 yaşında dediğim gibi. Bu Çağdaş Türkü'nün böyle 80'lere damga vuran bir şarkısı aslında. Beste Eftal Küçük'ün. Böylece Çağdaş Türkü'nün bir şarkısıyla da Ahmet Telli uğurlamış kendi çapımızda. Daha doğrusu daha büyük bir uğurlamayı tabii ki hak ediyor. Biz kendi radyo kursumuzda uğurlamış olalım. Evet, bu bölümde konuğumuz gazeteci Hilmi Acaloğlu. İBB davasının birinci celsesi. 64 oturumu süren birinci celsesi. Celseli oturum aslında aynı anlama geliyor ama sonuçta bir fasıl bir dava başladığında o faslın tamamına da celse demek yanlış değil. Sona erdi çarşamba günü. İmamoğlu savunma yapamadı çünkü çok kısıtlı bir süre tanınmıştı. Bunu konuşacağız ama önce bir de program başlarken tabii yayınla ilgileniyoruz daha çok. Çankaya Belediyesi'nde de bu sabah bir operasyon CHP'li. Çankaya Belediyesi'ne de bir operasyon. 36 kişi hakkında gözaltı kararı var. 27 kişi gözaltına alınmış. Çankaya Belediye Başkanı da tabii derken şöyle bir yere operasyon yapılıyorsa CHP'li belediye başkanını mutlaka bu kadın içine katıyorlar neredeyse. Beyoğlu Belediye Başkanı tahliye edilmişti. Şimdi Çankaya Belediye Başkanı alınmış oldu. Can Güner, Çankaya Belediye Başkanı, göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim açıklamasını yapmış. Sabah saatlerinde oluyor. Şu ana kadar 27 kişi gözaltında. Şüphelilere suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihale, fesat karıştırma gibi suçlamalar yöneltilmiş. Evet, ne yazık ki böyle bir atmosferin içerisindeyiz 2023'ten bu yana. Neredeyse 2 haftada bir, 3 haftada bir CHP'li bir belediyeye operasyon yapılıyor. 20-30 kişi gözaltına alınıyor. Daha sonra birilerinin itirafçı olması isteniyor. O itirafçılar veyahut da birileri duydum, şöyle duydum, böyle duydum diyor. Davalar açılıyor, insanlar hapse atılıyor. Bir şekilde çıkabiliyorsanız, tahliye edilebiliyorsanız edilir diyorsunuz diyelim ve günaydın Hilmi Acıoğlu.
1: Günaydın sevgili Yetfart. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Biz böyle resmi bir giriş yaptık ama Hilmi'yi de biz zamanında beraber çalışmışımız var aynı haber merkezinde. Dolayısıyla Hilmi Yetvart diye takip devam edersek yadırgamasın. Lütfen dinleyicilerimiz. Hilmi, sen İBB davasını Silivri'de takip ettin. Çok da kolay bir iş değil. Daha önce de biz konuklarımızla konuştuk bu konuyu. Avukatlarla, konuklarla gitmek gelmek bile dert. Hem sanık yakınları için, hem avukatlar için, hem gazeteciler için. Zaten gittiğiniz yere koca bir salon, ne konuşulduğunu duymak çok zor. Bir köşeye atılmışsınız neredeyse. Geleceğim onu bununla başlayalım istiyorsan Hilmi. Gerçekten hangi koşullarda takip ettiniz duruşmaları?
1: Vallahi şöyle, başta tabii daha zordu. Zamanla bizde sistem oturdu yani. Bütün yani yargılama da kolay başlamadı. Çünkü önce Ekrem İmamoğlu kendi savunmasını önce yapmak istedi. Sonra heyet başkanı, o zaman İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi idi. Şimdi İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi oldu. Heyet başkanı dedi ki yani siz örgüt liderisiniz, en son konuşmanız gerekiyor. O kısa bir tartışma oldu. Yani orada sonra Ekrem İmamoğlu da tamam peki dedi. Ve yargılamalar başladı. Tabii biz burada daha bağımsız gazetecilik yapanlar için kolay değil. Yani işte bir arkadaşımızın arabasını ayarlamaya çalışıyoruz. Ben giderken işte Ersin Eroğlu ya da Gülşah İnce, biz üçlü bir ekibe dönüştük.
0: Evet.
1: Ara ara başkalarıyla da işte Bahadır Özgür, işte Aytunç Erkin, efendim Fırat Fıstık, Furkan Karabay, böyle bir takım farklı gruplar içinde biz gittik geldik. Yani ben tabii 64 oturum, az evvel senin de izah ettiğin gibi oldu. Onun hemen hemen işte 27-28'ine, belki 30'una gitmişimdir. Gitmeye çalıştım. Yani tabii bizim zorluğumuz bir tarafa yani orada yani acayip
0: Tabii
1: bir
0: insanlar cezaevindeler. Yani onun
1: yargılama
0: yaşadığı durumla
1: cezaevindeler. Yani
0: kıyaslanmaz.
1: oraya
0: Evet.
1: gidince duygusal anlar da oluyor. İşte mesela hani konuşurken ben bazen zorlanıyorum. Ramazan Gülten cezaevine girdiğinde İstanbul İmar Dairesi Başkanı'ydı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Eşi hamileydi, işte doğum yaptı. Sonra baba dediğini orada duydu. Annesi, eşi söyledi işte Ramazan işte Maya baba dedi falan diye. Ya bir sürü tabii orada anlara şahitlik ettik. Ama yani açarken sen şöyle dedin, 2023'ten sonra başladı dedin işte bu operasyonlar. Aslında bunun tarihi mevcut Adalet Bakanı Akın Gülley'in İstanbul'a atandığı Ekim 2024'te esasında başladı
0: Evet.
1: süreç.
0: Ya ben
1: Yani
0: 23'ü
1: sen
0: CHP'nin seçimleri kazanması ve birinci parti olması yani siyasi
1: birinci
0: bir
1: o.
0: şey
1: Yani
0: olur.
1: ondan sonra başka bir sürecin
0: Evet.
1: içine girdik. Önce
0: Evet.
1: normalleşme tabii. Sonra Ekim'le beraber hem bir
0: Evet,
1: taraftan o
0: evet.
1: terörsüz Türkiye süreciyle koşut Cumhuriyet Halk Partisi'nin hırpalanma, felç etme, edilme süreci başladı. Bugün hani açarken de söyledin Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in gözaltına alındığı 36 kişinin gözaltında olduğu yeni operasyon. Aslında bu biraz yani Kırmızı Pazartesi hikayesiydi. Günlerdir, haftalardır bizler, bizim kulağımıza fısıldananlar, tabii ki siyasetçilerin de herkes bu operasyonu bekliyordu. Hatta bu hafta içinde bu iş cumartesi, cuma ya da cumartesi olur diye konuşuluyordu. Çankaya Belediye Başkanı yurt dışındaydı bu NATO zirve sırasında bir
0: Evet.
1: toplantı için gitmiş. İşte gelmiyor, gelmeyecek falan işte kaçtı dendi. O da döneceğim dedi. Nitekim dönmüş ve İstanbul'da o da gözaltına alındı. Yani İBB davasına girmeden onunla ilgili küçük bir şey söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Çankaya ile ilgili bir imzasız bir insanlık ifadesi 20 Mayıs'ta alınmıştı. Biz onu 26 Mayıs'ta işte gördük. Nasıl gördük? Birileri servis etti diye gördük. Ve o ifadede Hüseyin Can Güner üzerinden bir anlatı vardı. Hüseyin Can Güner'in hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e hem de Malatya Milletvekili ve Özgür Özel'in çok yakını olan Veli Ağbaba'ya yakınlığı üzerinden konuşuluyordu. Orada bir isim zikrediliyordu. Sadık Can Köksal. Bu kişi ifade alındığında özel kalem müdürüydü Çankaya Belediyesi'nde. Fakat sonrasında onun görevden ayrıldığını duyduk. Bu ifadeyle mi alakalı değil mi bilmiyoruz ama o da bir uyuşturucu operasyonunda şu anda tutuklu bulunuyor. Oradaki Çankaya Belediye Başkanı yardımcıları üzerinden işte Mesut Akıncı diye bir isim vardı. İşte Emre Doğan diye bir isim zikredildi. Bunlar üzerinden bir şeyin kurulduğunu anlamıştık Mayıs ayında. Sonra ne oldu? Sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse 10 Haziran'da olması gerekiyor. Hakimler Savcılar Kurulu'na atandı ve onun yerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Aykut Çelik Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Biz Aykut Çelik'i aslında İstanbul'da Akın Gürlek'le birlikte yürüttüğü soruşturmalardan hatırlıyoruz. Beşiktaş Belediyesi soruşturmasını hazırlayan isimlerden biriydi. Onun oraya gitmesiyle Ankara'daki yeni soruşturmaların hızlanacağı bilgisi kulislerde konuşulmaya başlamıştı. Demek ki tam bir ay oluyor ve
0: Evet.
1: Çankaya Belediyesi'nde bu operasyon gerçekleşti. Tabii yani burada konuşulan bir şey daha var. Ben dün Medyaskop yayınımda tabii bunu açıktan söylemek yani bir hukuk devletinde çok kolay değil ama dolaylı olarak soruyoruz. Yani bilmiyorum hani bizim bu eski nesle ait gazetecilikten belki de ileri geliyor. Çünkü hukukla ilişkimiz bizim çok daha güçlü. Yani burada bir temel bir metin var, bir anayasa var, bir takım kurulu şeyler var, kurallar, işte yönetmelikler, ceza yasası vesaire. Yani mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi grup başkan vekili ve grup yönetiminin görevden alınabileceği konuşuluyor. İç tüzüğe bakıyorsun, meclis iç tüzüğüne ya da CHP iç yönetmenine bakıyorsun, meclis iç yönetmenine. Böyle bir şey mümkün değil. Ama
0: Evet.
1: insanlar bunu mümkünmüş gibi tartışmaya başladı. Dolayısıyla bu zeminin, bu halının ayağımızın altından kalktığı gibi bir kaydığı gibi bir durumla karşı karşıyayız. Buna rağmen hukuk içinde konuşmak gerekiyor. Hani o
0: Gerekiyor.
1: nedenle de bunu söyleyeceğim. Şimdi suçüstü yapılabileceği söyleniyor bir takım milletvekilleri için. Yani bu fezleke, dokunulmazlık süreçleri, işte karma komisyon, anayasa komisyonu, bunların adalet komisyonunun bir araya tartışması, genel kurul. Yani milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması için meclisin bir takım iş yükleri var. Ama burada gene kulaktan kulağa bir suçüstü yapılarak bu süreçlerin bir anda çok hızlandırılabileceği Yani işte anayasa 84, o anayasa 14'e gönderiyor. Anayasanın 83. maddesi, 14. maddesi filan. Yani terörle ilgili anlık bir şey olursa bir suçüstünü mümkün kılıyor. Ama şimdi artık bu da tartışılır hale geldi. Yani CHP milletvekillerinin fezleke ve şeyle beraber anayasadaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yollar tüketilerek dokunulmazlığın kaldırılmasından başka bir yol da işaret ediliyor. Vallahi işte böyle bir açmaz içinde siyaset, ama bundan sonra iş Ankara, İstanbul'dan ağırlıklı olarak Ankara'ya kaymış gibi gözüküyor. Bir de öyle bir siyasi yorum da yapmış olayım.
0: Evet. Süremizi de iyi kullanmak adına İmamoğlu niye savunma yapamadı öyle diyelim. Çünkü evet biliyoruz siz son da konuşacaksınız dedi ama o kadar kısa bir süre kaldı ki İmamoğlu'na. Bir de biz o kadar duruşma takip ettik. Farklı farklı duruşmalar, aynı duruşmalar. Sonuçta bir sanık savunmasını yapar, arkasından da avukatları savunma yapar. Bazen avukatların savunması daha uzun sürer sanığın savunmasından. Sanık bazen ben bu suçlamaları reddediyorum der. İki üç cümle daha söyler ama avukat teker teker bütün delilleri çürütmek adına daha kapsamlı savunmalar yapabilir. Sanık da uzun savunma yapabilir ki onun hakkıdır zaten. Fakat çok kısıtlı bir süre tanındığını anladık. Ve İmamoğlu da bu ağır bir ihlaldir dedi. Mahkeme heyetiyle tartışmaya girdi okuduğumuz kadarıyla. Ve en sonunda mahkeme heyeti İmamoğlu'nu salondan çıkardı ve ilk celsede de İmamoğlu savunmasını yapamamış oldu mu? Bizim anladığımız buydu. Sana sorayım.
1: Dahası savunmasını yapamayacak gibi de gözüküyor. Şimdi burada ana tartışma diyelim, kavga demeyelim de ana tartışma şuradan çıktı. Heyet başkanı 2 hafta önce işte Gürkan Akgün savunması bittikten sonra şöyle bir planlama yaptığını söyledi. İşte Murat Ongun pazartesi salı yapacak. Ondan sonra çarşamba, perşembe Tuncay Yılmaz, İnan Güney yapacak. Pazartesi, Salı Fatih Keleş yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Yönetim Kurulu Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun çok yakın arkadaşı Fatih Keleş. Ailesinden birçok tutuklu var hala. Ve ondan sonra da çarşamba, perşembe Ekrem İmamoğlu yapacak. Tabii biz İmamoğlu, ki senin de çok yakından tanıdığın Fikret İlkiz, Hasan
0: Evet.
1: Fehmi Güneş, Tora Pekin bunlarla konuştuğumuzda bunların hepsi birden şunu söyledi. Yani bize en az 4 gün gerekiyor. 2 gün ya da 3 gün başkan. Belki de biz 2 gün, yani 4 ya da 5
0: Evet.
1: günlük bir savunma hazırlamış. Yani Ekrem İmamoğlu'nun 400 sayfalık bir savunması var.
0: Haklı çünkü
1: Dolayısıyla
0: 4.000 sayfa iddianame var yani. Evet.
1: ve 4.000 sayfa iddianame var ama 4.000 sayfalık iddianamede 143 eylemden 140, yani 142 eylem, 143 eylem var. 142 eylemden sorumlu tutuluyor. Bir eylemde muğlak
0: Evet.
1: ve örgüt lideri olarak gözüküyor ve bu örgüt liderine sona bıraktılar. Yani ben orada bir eylemden suçlanan yarım gün savunma yapan tutukluları gördüm. Herkesin hakkıdır. Kimsenin savunması kısıtlanamaz. Yani burada
0: Evet.
1: ceza muhakemeleri usul kanunu açık. Buralarda herhangi bir kişinin süresini, savunma süresini avukatlar bakımından da kısıtlamak mümkün gözükmüyor. Teoride böyle ama pratikte heyet başkanı bunu böyle uygulamak istemeyince pazartesi günü malum casusluk ve diploma ceza davası vardı. Ekrem İmamoğlu perşembe gününden CMK 203'te dışarı çıkartıldığı için zaten duruşma salonuna alınmıyordu. Yani o zaman perşembe günü heyet başkanı ancak savunma yapacağı gün onu buraya getireceğiz dedi. Dolayısıyla pazartesi günü zaten öyle geçti. Salı günü Fatih Keleş'in ifadesinin sürerken heyet başkanı dedi ki artık dedi siz kesmek durumundasınız. Ekrem Bey'e geçeceğiz falan. Baran Kaya avukatı, ki Baran Kaya ile de Fatih Keleş'in avukatlarından biri, diğer Nergiz İnce, Baran Kaya ile konuştuğumuzda o da 100 sayfalık bir savunma yapacağını söyledi. Dolayısıyla heyet başkanı siz bitirin Ekrem Bey artık konuşsun dedi ve bu tartışmanın sonunda Ekrem Bey çarşamba günü Ekrem İmamoğlu çıktı ve şöyle bir şey söyledi, yani ben savunma yapmayacağım, yani savunma yapmayacağım derken hani bu şey gibi hani
0: Bu şartlar altında savunma. Evet.
1: jaküz gibi, yani hani ben burada sizi yargılayacağım, hani
0: Evet.
1: bu uzun zamandır ta şeyden beri efendim ya antik Yunan'dan beri yargılanan yargılayan kişilere karşı, yani Sokrates'ten beri gelen bir şey var.
0: Evet.
1: Yani siz beni yargılayamazsınız. Ben bu iddianameyi yerle yeksan edip ben sizi yargılayacağım. Yani bu zaten tutukluların, şüphelilerin, sanıkların çok uzun zamandır siyasi yargılamalarda başvurdukları bir yöntem. İşte yok yargılarsın, yargılayamazsın tartışması, biz sizi yargılayacağız. O kavga sonunda, yani o tartışma sonunda diyelim, Ekrem İmamoğlu duruşmadan çıkartıldı. Orada şöyle bir tartışma da geçti. Heyet başkanı konuşurken Ekrem İmamoğlu'yla savcı, duruşma savcısı mikrofonu zaten sürekli açık. Normalde konuşurken açılması gerekiyor ve avukatlar ve savcı ya da sanıklar, heyet başkanı ya da hakimin söz vermeden konuşamıyorlar. Yani onların, heyet başkanının söz vermesi gerekiyor ama duruşma savcısının mikrofonu açık. CMK 203'ü uygula, 203'ü uygula diyor. Sonra buna Tora Pekin diyor ki bakın böyle böyle bir şey oldu. Burada bu usul hatası var. Bu kepazelik diyor. Bunun üzerine tabii orada hem duruşma savcısı büyük bir şekilde itiraz ediyor. İşte burada bir şey oldu falan. Tora Pekin de buradan geri durdu. Sonuç şu. Sonuç birinci celse bitti. Ekrem İmamoğlu savunmasını yapamadı. Ama heyet başkanı susma hakkını kullandı diye zapta geçirildi. Ben önceki gün Tora Pekin'le İBB İstanbul Barosu'nda yaptığı toplantıdan sonra görüştüm. Ya çok muhtemel dedi, Ekrem İmamoğlu konuşturmayacaklar. Ama tabii hani biz elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreci tartacağız, değerlendireceğiz, duruma bakacağız. Ama o 400 sayfalık savunması bir kitaba dönüşebilir diye anlıyorum ben. Yani o
0: Anladım.
1: Ekrem Bey içerisinde de konuştuğumdan. Onu biz bir şekilde ya Twitter'dan ya da sosyal medyadan parça parça hani göreceğiz. Ahmet Şıkkın bir dönem şeyi vardı hatırlarsın.
0: Evet.
1: İmamın Ordusu kitabı, X kitap diye mi, XX kitap diye
0: Evet,
1: mi ne
0: evet, evet.
1: basılmıştı. Ondan sonra önce dağıtılmıştı falan. Böyle öyle parça parça belki bir şeyler göreceğiz. Ama sonuç itibariyle evet, az evvel senin de açtığın gibi birinci celse bitti. İkinci celse 17 Ağustos'ta başlayacak. 17 Ağustos'ta başlayacak celsede biz ne göreceğiz? Bir kere 407 sanıkla başlamıştı bu yargılama 9 Mart'ta. Süreç içinde 414 sanığa çıktı. Bunların 89'u savunma yaptı. Ve şu anda da 50 kaçtı? 57 galiba. 57 tutuk şey tahliye oldu. 54 de şu anda tutuklu var diye hatırlıyorum. Şimdi notlarıma da önümde de değil ama düşünüyorum. Evet, öyle olması lazım. Evet, durum vaziyet, son durum burada böyle.
0: Evet, şunu sorayım, söyleyeyim daha doğrusu. Çok aslında
1: 53 tutuklu,
0: dramatik bir
1: baktım 53 tutuklu kalmış. Yetvart 53, 57 tahliye, 53 tutuklu.
0: dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Susma hakkını kullandı diye geçti kayıtlara. Halbuki susma hakkını kullanmadı. Yani Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanını önce diplomasını iptal ediyorsunuz, sonra hapse atıyorsunuz suç örgütü lideri diyerekten. 4000 sayfalık iddianame yazıyorsunuz hakkında. Ondan sonra 64 gün süren bir celse var ve savunmasını son güne, son 2 güne bırakıyorsunuz. Ondan sonra bir usul tartışması sonrasında da salondan çıkarıyorsunuz ve susma hakkını kullandı diyorsunuz. Aslında İmamoğlu susma hakkını kullanmadı. Yani öncelikle bunu herhalde şey yapmak lazım, değil mi? Altını çizmek lazım diye düşünüyorum.
1: Ya tabii yani burada ya orada
0: Ya hayır, şunun için altını, öyle şeylere alıştırılıyoruz ki biz aslında, yani ufak tefek detayları da böyle öne çıkarmak lazım ki hiç de ufak tefek bir detay değil bu. Hayır, susma hakkını kullanmadı yani.
1: ya şimdi orada duruşma sonrasında Özgür Özel'in verdiği çeşitli örnekler vardı. Disk davasından örnek verdi Özgür Özel. Disk davasında şeyden ne derler konuşanlar Abdullah Baştürk mesela biliyorsun o disk davası 12 Eylül olduğu zaman Abdullah
0: Evet.
1: Baştürk DİSK'in başkanıydı ve DİSK başkanı olarak kendi yaptığı savunmada 21 celse savunma yaptı dedi. 21 celse bu valla rakam 109 gün diye hatırlıyorum ama şimdi atmayayım da şimdi bir taraftan söyleyince de acayip oluyor ama mesela Süleyman Çelebi oradaydı. O da disk davasından tutuklanan disk yöneticilerinden biri, sonradan disk başkanı da oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili
0: Evet.
1: oldu. Süleyman Çelebi de ben de 3 gün savunma yaptım dedi. Yani şimdi 12 Eylül askeri darbe, işte demokrasi askıya alınmış ve orada bu yapılıyor. Şimdi peki ne oluyor? 9 Ekrem İmamoğlu orada herhalde bir önceki Perşembe günüydü. Yani tam şimdi bugün 11 oldu da göre ikisi oluyor.
0: Evet.
1: İkisinde yaptığı söz alıp konuştuğunda ya dedi kıyamet mi kopacak? Hani seferberlik mi ilan edilecek? Ne oluyor? Niye 9'unda bitiyor? Çünkü adli tatil
0: Evet, o da
1: 20'sine
0: ayrı bir
1: kadar.
0: tartışma konusu. Yani niye 9'unda bitiriliyor gerçekten?
1: Evet yani şimdi o da anlaşılamadı. Yani adli tatil benim bildiğim 21'inde başlıyor. 21 Temmuz'da başlıyor. 9'unda bitiyor. Yani niye bitiriliyor? Şimdi bir şeyler olacak diye anlaşılıyor. Yani orada öyle anlaşılıyor. Olacak, ne olacak işte. Ankara'dan gazeteci arkadaşlar vardı. Onlarla konuştuğumuzda şimdi isim zikretmeyeyim.
0: Evet.
1: İşte Ankara'da operasyon bekleniyor deniyordu. Hani işte belediyeler, siyasetçiler olabilir falan. Hani hep söylüyoruz bu yaz sıcak geçecek. İşte o olanlardan biri oldu. Şimdi Çankaya Belediyesi'ne yapılan bu operasyon, Hüseyin Can Güner çok danışmanıydı Özgür Özel'in işte birkaç sene önce. Dolayısıyla orası oradan bir hat açılmış durumda. Yani bir taraftan yeni parti süreci, mesela dün Gökhan Günaydın bu ay sonunda ya da önümüzdeki ay başında yeni parti kurulmuş ve biz de oraya geçmiş oluruz dedi. Kulislerde konuşulan en az
0: Evet.
1: 80 milletvekilinin oraya geçeceği yönünde. Şimdi bir şey oluyor. Hiçbir şey olmuyorsa da bir şey oluyor. Kalıbı vardı ya. Yani bir
0: Evet.
1: şey belli ki bir şeyler oluyor. Ve Ekrem İmamoğlu da konuşturulmak istenmedi. Çünkü konuşturulsa ve bu iş uzasa, yani bu haftaya kalsa bir taraftan bu operasyonlarla ilgili de orada söz söyleyecek. Ve onu sessizleştirmeye çalışıyorlar. Yani onun sesinin kamuoyuyla buluşmasını istemiyorlar. Bunu en başından beri yapıyorlardı. İşte billboardlardan resimlerini kaldırmışlardı. İşte ses kaydı falan yayınlanıyordu. Onlara erişim yasağı engellemesi falan geliyordu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla burada bir yani siyasi bir bilek güreşi diyelim. Yani orada bir şey oluyor ve Ekrem İmamoğlu da burada sessiz kalması isteniyor.
0: Kalsın isteniyor.
1: Sessiz kalsın isteniyor. Ve o savunma da ondan yaptırılmadı. Ha, dönüşte 17 Ağustos'ta ona hak verilir mi? Valla çok verilmeyeceği yönünde bir tablo var ama göreceğiz.
0: Olur. Evet, mutlak butlan karara çıktığın zaman Kemal Can'la yaptığımız röportajda ben bir sürekli darbe rejimi yargı eliyle sürekli darbe rejimi içinde yaşadığımızı söylemiştim. Zaten İmamoğlu'nun hapse atılmasında CHP bir darbe olarak nitelendiriyor. Bence haksız değiller. Yani yargı eliyle yapılan darbeler, şahsi fikrim. Bunlar ve sanki bunun başka bir aşamasını gördük içinde bulunduğumuz hafta. Bütün bunlar olurken de NATO liderleri Ankara'da gülümseyerek poz veriyorlardı. Bu da işte Türkiye'yi biraz anlatıyor herhalde. Trump Erdoğan'ı övüyordu. Gibi gibi bir, yani böyle hani iki fotoğrafı yan yana koyarsanız savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu, gülümseyen NATO liderleri aynı gün, aşağı yukarı 8 Temmuz oldu bunlar. İki fotoğrafı yan yana koyalım. Türkiye'yi öyle anlamaya çalışalım. Süremiz bitti Hilmi. Çok teşekkür ederim. Aslında bir sürü şey var konuşulacak ama programın son bölümünde Nuray'da Duran konumuz olacak. 1,5 saatlik bir program bu. 3 aylık kuşaktan oluşuyor. Onun da süresinden çalmayalım.
1: Tamam.
0: Emeğine sağlık. Devire
1: Ben
0: gitmek,
1: teşekkür
0: gelmek
1: ederim.
0: gibi bir gün gidip gelmek bile bir iş. Ama tabii içeride yatanlara sorun onu tabii. Onlar da bir yıldır içerideler. 10 yıldır içeride olanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, 4 yıl aşkın süredir içeride olanlar var. Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den, Can Atalay. Buradan siyasi olarak hapse atılmış herkese selam olsun diyelim ve bugünün
1: Selamlar ve
0: böyle.
1: saygılarımızı evet onlarla beraber.
0: Teşekkürler İlmi Acaloğlu. Kolay gelsin
1: İyi
0: diyoruz.
1: yayınlar, iyi yayınlar. Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Evet, şimdi bir reklam arası ve bir şarkı. Şarkı çok fazla çalamadık bugün. Daha sonra Nora'da Duryan konumuz olacak.
2: Radyo Agos.
3: Apaçık Radyo.
4: Yeni Şeyler Rejimi.
5: Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat. Cumartesi sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
6: Que de la musique.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Radyo Agos.

0: Radyo Agos devam ediyor. Gohar Hovhannisyan dinledik. Santierk. Van civarından bir şarkı bu. Bilerek bunu, daha doğrusu Norada Duruyan gönderdi. Çünkü bu hafta Van'a gidiyoruz. Varakavan, ki bizim kültürümüzde çok önemli bir yer var. Orada bir manastır var. Varakavank da Varek'ten geliyor. Varek'te Stepanos konuğumuz olacak bu hafta. Orta Çağ ve sonrası Ermeni halk ozanları serimiz devam ediyor. Pari Kişer, iyi akşamlar Noray Los Angeles'a.
1: Günaydın İstanbul.
0: Dün akşam Los Angeles'ta maç vardı ama siz tabii çok uzaksınız herhalde. İspanya, Belçika maçı vardı. Hiç sen tabii futbolla çok ilgili değilsin biliyorum ama...
1: değil fakat 4 senedir bir ekranlarda heyecan yapıyoruz. Restoranlar ya da bahçelerde, parklarda gösterimi oluyor. Oralarda seyredebiliyoruz.
0: Bir heyecan var mı peki Los Angeles'ta gerçekten? Bizim kentimizde maç var, bizim ülkemizde Dünya Kupası oynanıyor filan. Amerikalılar uzaktır çünkü futbola.
1: Sanıldığının aksine çok büyük heyecan var.
0: Öyle mi?
1: Bütün restoranlarda, bütün barlarda, bütün yemek yerlerinde dev televizyon ekranları her maç saati tıklım tıklım dolu.
0: Hmm.
1: Yani rezervasyon yapmak gerekiyor. Biz küçük bir lokanta bulduk, bir öğrencimin lokantası. O da büyük ekran, 3-4 tane televizyon var. Hepsini koymuş. Orada seyretme imkanı buluruz ama dediğim gibi özellikle Los Angeles'ta Latin kökenli, Meksika ya da Orta
0: Evet,
1: Amerika, Güney
0: tabii.
1: Amerika kökenlerin çok olduğu için burada çok büyük bir patlama var. Çok büyük bir heyecan var. Tabii Meksika'nın turnuva dışı kalması büyük bir şey oldu tabii. Hayal kırıklığı yarattı
0: Hayal
1: burada.
0: kırıklığı.
1: Fakat heyecan devam ediyor.
0: Heyecan devam ediyor. Tabii bir de Avrupa prime time'ın oyusun diye Amerika'da öyle sıcağında oynatıyorlar maçları. Dünkü İspanya-Belçika maçı da gerçekten saat 1 mi 2 mi öyle bir saatte oynandı
1: Evet.
0: herhalde neredeyse.
1: Bak şöyle söyleyeyim. Otobanlar bomboş, caddeler bomboş maç saatlerinde.
0: Amerikalıların da tarihsizliği çok sıkıcı bir turnuva oluyor aslında. Yani daha doğrusu favori olmayan takımlar sıkı defans yapıp maçı penaltılara götürmeye çalışıyorlar.
1: Çalışıyorlar.
0: Daha kabiliyetli olan takımlar da bu duvarı delmeye çalışıyorlar. Dün de öyle bir maç seyrettik. Şimdi konumuz bu değil aslında ama daldan dala atlayalım ne olacak yani. Dün de öyle bir maç seyrettik. Evet, hemen konumuza geçelim.
1: Evet.
0: Varegatis Stepanos.
1: Evet.
0: Kimdir Varegatis Stepanos? Hemen sözü
1: Şimdi
0: sana
1: bu
0: bırakıyorum.
1: Baraklı Stepanos bir keşiş. 1500'lü yıllarda yaşadığını biliyoruz. Tam doğum tarihi, doğum ve ölüm tarihini bilmiyoruz ama 1530 ile 1590 yıllar arasında yaşadığını tahmin ediyoruz. Varaklı Stepanos çünkü bu Varak Manastırı'nın keşişlerinden biri. Tabii Varak Manastırı'nın çok büyük keşişleri olmuş. Çok ünlü insanlar var. Manak Manastırı çok çok eski bir manastır. Yani 1400 yıllık tarihi var. O 1400 yıl boyunca oradan büyük isimler geçmiş. İlahiyatçılar, hatipler, yazarlar, şairler vesaire. Bunlardan bir tanesi, onlar kadar önemli olmasa bile, Stepanos isimli bir şair keşiş. 10 tane kadar şiiri bu günümüze ulaşmış. İki tanesini ben biliyorum. Bir tanesi çok zarif bir şiir. Okuduğunda önce bahar, çiçek, doğa konulu bir şiir olduğunu sanıyorsun. Fakat okudukça hayat felsefesiyle ilgili derin bir anlamı olan ilginç bir şiir olduğunu fark ediyorsun. Hoşuma gitti. Bugün bunu paylaşmak istedim sizinle. Tabii.
0: Kısacık bir araya girebilir miyim?
1: Tabii.
0: Varak Manastırı, şimdi biz 2 hafta önce bunun manşetini taşımıştık bu konudaki gelişmeleri. Varak Kavank Manastırı, 7 kiliseden oluşan bir manastır Van'da. Fatih Ayla ailesine ait o arazi.

0: gücümüz yok demişti. Şimdi geçen ay Fatih Altaylı bir röportaj verdi. Ben bunu Kültür Bakanlığı'na araziyi, bütün bir araziyi Kültür Bakanlığı'na bedelsiz devretmeye hazırım dedi. Biz de geçen seneden şunu biliyorduk. Patrik Maşer'den Kültür Bakanı ile görüşmüştü. Bu Varakavank Manastırı'nın çürümesini çok güzel bir manastır çünkü. Mimari olarak kültürel açıdan çok önemli bir yer. Burayı şey yapsak yani turizm açısından kültürel açıdan bir merkez haline getirsek dediğini söylemişti. Kültür Bakanı'nın da Altay'da cezaevinde çıkınca bakarız dediğini aktarmıştı Patrik Maşal'dan. Biz de 2 hafta önce dedik ki Kültür Bakanlığı harekete geçecek mi? Çünkü Altaylı cezaevinden çıkmakta kalmadı, devretmeye hazırım dedi. Bu işin şey kısmı, bir parantez açtım araya. Tekrar biz Stefanos'a dönelim istiyorsan ki insanlar gözlerine canlandırsınlar. Varakavank Manastırı diye girerseniz zaten Google'a görsellere bakarsanız nasıl bir yer olduğunu, ne kadar muhteşem bir yer olduğunu anlayacaksınız.
1: Evet, Varak Manastırı aslında şöyle biraz daha bilgi vereyim. İsminin Varak Manastırı olmasının sebebi Varak Dağı'nda olması. Varak Dağı Van Gölü'nden 15 kilometre doğusunda, Van'ın 15 kilometre doğusunda bir dağ, 3200 metre yüksekliği var. Manastır da burada 1800 metre yükseklikte bir manastır. Bu dağın birkaç tane doruğu var. Bunlardan en yükseği Astrigapert denen bir doruk. Onun da sebebi orada zamanında Tanrıça Astrig'in
0: Afrika.
1: tapınağı vardı. O yüzden Astrigapert doruğu. Onun kalıntıları var. O tapınağın hala o pagan tapınağının Astrig. Biliyorsun Astrig'in bir tapınağı da Muş'taydı. Murat
0: Evet.
1: suyunun üstündeydi.
0: Evet.
1: İşte böyle bir lokasyonda dağın batı yamacında bir manastır bu. Yedi kilise deniyor tabii aynı zamanda. Böyle tabii sebebi de şu, 7 tane kilise var.
0: Evet.
1: Ve bunların hepsi birbirine içeriden geçmeli kiliseler. Aslında bir blok halinde. Yani her bir kilise yapıldığında bir yanındakine içeriden geçişli
0: Kompleks.
1: yapılıyor. Evet, mesela bir tanesi Surp Nişan, Aziz Nişan. Bu en küçüğü. Meryem Ana Kilisesi Surp Asvazaz'ın mimari olarak en güzeli tuğla kümbeti olan bir kilise. Surp Hovannes, Aziz Hovannes sekizgen kümbeti olan, kümbet diyoruz değil mi o kümbet kilisenin
0: Evet.
1: üstündeki olan. Mesela Aziz Sofia, Kral Sofia Van Krallığı'nın ya da Vaspurağa'nın son kralı Senekkerim'in ve kraliçesinin yaptığı kilise. Surkhaç Kilisesi aynı zamanda kütüphane, el yazma deposu olarak kullanılan kilise. Surp Kevork ya da Aziz Kevork, Kare Narteksi yani bir ön giriş salonu olan bir kilise. Bunun bir özelliği var diğerlerinden ayıran, duvarlarında yağlı boya resimler var, ilahi resimler var. Sonuncusu da Surp Siyon, Aziz Siyon Kilisesi. Bu kiliseyi ya da bu manastırın kuruluş sebebi 4. yüzyılda bir grup rahibe Kudüs'ten getirdikleri İsa'nın gerildiği çarmıhtan bir tahta parçasıyla Ermenistan'a geliyorlar. Bu dağda bir mağaraya sığınıyorlar. O mağarada o haçın o tahtadan bir parçayı saklıyorlar. Ondan sonra onun üstüne bu kilise yapılıyor. O yüzden de Surp Nişan Kilisesi deniyor. Çünkü nişan aynı zamanda haç demek. Yani kutsal işaret. Ve o haç 1021'e kadar orada kalıyor. Ondan sonra 1021'de Senekerim Sivas'a göçünce beraberinde Sivas'a götürülüyor. Ve Sivas'ta da bir Varak Kilisesi kuruluyor aynı isimde. 1650'de geri geliyor. Böyle bir hikayesi var. Şimdi bu manastırın en büyük isimlerinden biri Hırimyan Hayrik yani Baba Hırimyan. Çok vatansever, kültürsever bir papaz aynı zamanda. Buranın başpapazı olarak tayin edildiğinde 1856'da
0: Evet,
1: ilk
0: şimdi
1: iş olarak
0: 1800'lerdeyiz. Evet,
1: evet şimdi
0: Seropyan'a daha,
1: 18
0: Stefanos'a daha gelmedik. Pardon.
1: yok onun için geri gideceğiz. Fakat
0: Gelin.
1: 1856'da Hırimyan Hayrik buraya başpapaz olarak ya da başkeşiş olarak görevlendirildiğinde ilk iş kocaman bir okul açıyor. Yüzlerce talebesi var. İkinci iş ertesi yıl 1858'de burada bir dergi yayınlamaya başlıyor. O
0: Matbaa
1: derginin
0: kuruyor ve o
1: evet
0: matbaanın
1: kuruluyor.
0: aletlerin yani koca matbaaları eşeklerle sırtında
1: Tabii
0: taşıyor diye.
1: kağnılarla yukarı

0: çekiyorsun. Bir kere o matbaa İstanbul'daydı zaten.
1: Evet.
0: Viyana'dan gelme bir makineydi. İstanbul'dan Van'a taşındı. Van'dan kanılarla yukarı dağ 1800 metreye çıkarıldı. Bu Hrimhyeyhöyük, ondan sonra Muş'a, Surp Garabet Manastırı'na tayin edildiği zaman o bütün alet edevat geri taşınıyor Muş'a, sonra bir kez daha Van'a geri geliyor. Böyle bir hikayesi var. İşte böyle bir manastırda, bu arada bu okulun bir özelliği var. Bu arada o şey, matbaa, bugün sen hava durumunu seyrettiği zaman Doğu Anadolu denilen yerde kurulan ilk matbaa. O kadar önemli. Oradaki basılan kitaplar da o coğrafyada basılan ilk kitaplar, yani basılı matbaa kitaplar. Bu
1: Nuray,
0: okulun da bir...
1: Nora şöyle yapalım mı? Stepanos'u biz haftaya bırakalım. Biz
0: Eyvah.
1: doya doya Varaka Vank'ı konuşalım. Ne dersin? Ya da çok
0: Tabii
1: kısa
0: ki.
1: bir giriş yapalım.
0: Tabii.
1: Tamam.
0: Ya da...
1: Çünkü biz daha Varaka Vank'ı hiç konuşmadık seninle yaptığımız programlarda.
0: Evet ve...
1: Hrimhyeyhöyük'ü konuşmadık. Varak Manastırı'nı konuşmadık. O kadar çok öyle bir şey ki bu
0: O
1: dosya
0: zaman
1: resmen yani.
0: şöyle yaparız. Şimdi
1: Stepanos'a
0: madem...
1: hiç girmeyelim bu hafta istiyorsan biz
0: Tamam,
1: rahat rahat
0: tamam.
1: Van'ı, Varaka Bank'ı, Hakrimyan'ı, o zaman Van'da basılan dergileri konuşalım. Çünkü
0: Eyvah, tamam, doğru.
1: senin programını bozdum, özür dilerim ama bunları da iyice konuşmak lazım. Çünkü yani kişiler kadar mekanlar da önemli. Yani bunlar
0: Evet,
1: yetiştirilmesi çok iyi
0: bu
1: oluyor.
0: arada programın başında sen ön sözünde doğuda dedin yüzlerce kilise, manastır var, patrikhane, hepsine tek tek nasıl baksın, doğru. Fakat ben bir
1: Onların dediği, ben demiyorum yani, evet.
0: istatistik bir rakam vermek istiyorum. Sadece Van Gölü'nün etrafında, yani Van Gölü'nün etrafında bir çember çizin. 5 kilometre ya da 6 kilometre derinliği olsun kıyıdan içeri doğru. O çemberin içinde ki Ermeni manastır ve kiliselerin sayısı 400. Yani sadece Van Gölü'nün etrafındaki
1: Van
0: kilise,
1: Gölü'nün
0: Ermeni
1: etrafında.
0: kilise manastırın sayısı 400. O yüzden tabii bunun hepsine papaz yetiştirmek ya da restorasyona yetiştirmek mümkün değil.
1: Yani restorasyonu papazı geçtim. Yani biz bir görevli bile orada istihdam
0: Evet, kapıcı
1: edemeyiz.
0: bile, bir
1: Zaten
0: hademe bile tutamazsın tabii ki.
1: bir kişi bakamaz. Yani o yatacak, kalkacak, uyuyacak, tatile gidecek. Yani iki
0: Şimdi
1: üç
0: bu
1: kişi istihdam etmeniz lazım. Bir de kocaman bir araziden bahsediyor. Bir kişiyi nereye koyacaksın? Ki aslında bir kişi duruyor orada hala. Altaylı ailesine ait arazide orada bir kişi bakmaya çalışıyor. Fakat gelen
0: evet.
1: fotoğraflar her sene İşte bir kilisenin çatısı çöküyor, bir kilisenin işte başka bir yeri
0: Allah
1: çöküyor.
0: Allah.
1: Çürüyor kilise,
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: kompleks daha doğrusu.
0: Şimdi bak.
1: Yani bunu tabii konuşulan şey şu açıkçası. Konuşulan değil de yani kulaktan kulağa ahtamar gibi bir formül mü bulunsa acaba gibi bir formül şey düşünülüyor. Çünkü o büyüklükte bir önemli bir kompleksten bahsediyoruz ve insanların gerçekten de işte özel bir gün ihdas edilirse ki vardır mutlaka. O kiliselerin özel günleri. Gene insanlar oraya giderler. Dualar, işte nasıl Ahtamar'a gidiyoruz her sene Surpaç'ta?
0: Evet, Ekim ayında.
1: Duamızı ediyoruz Ekim ayında.
0: Varak'ın tarihi Ekim ayında ve her sene hangi aya denk geldiğini ben haftaya söylerim. Özel bir günü var tabii ki.
1: Evet.
0: Yetvart, şimdi biz 1800'lere indik fakat kilisenin yapılış tarihi 6. yüzyıl, 500'lerden kalma.
1: Evet.
0: 600, 800, 1000, 1020 sürekli bir şeyler inşa ediliyor, sürekli büyüyor. Çok büyük bir maden ataran, yani el yazmaları kütüphanesi var. Orada kitaplar üretiliyor. Fakat Hrimhyeyhöyük 1850'ye geldiğimiz zaman bir şey değişiyor. Hrimhyeyhöyük manastırının içinde bir dünyevi okul kuruyor. Niye kurarsın? Yani burası bir dini okul değil mi? Papaz okulu.
1: Evet.
0: Fakat Hrimhyeyhöyük çok farklı düşünen bir insan. Aynı zamanda bir politikacı. Aynı zamanda bir dışişleri adamı, içişleri adamı. Şöyle düşünüyor. Van ve çevresinden muazzam göçler veriyor Ermeni nüfus. Çalışmak için. Çünkü topraktan bir ürün elde edemiyor ve sürekli işsizlik var, bir fakirlik var ve İstanbul'a ya da daha büyük şehirlere büyük göçler veriyor. Bunun önünü almak için, ya bu Ermeni adam toprağında kalmalı, niye göç ediyor arkadaş diye kendi kendine soruyor ve diyor biz burada bunların hepsi tarım insanı, hepsi çiftçi, o zaman tarımı geliştireceğiz. O matbaada bastığı dergi tarım aletleri, budama, ekme, biçme ile ilgili makalelerle dolu bir dergi. Yani bir dua din dergisi değil. İnsanların fiziksel yaşamını etkileyecek. Mesela Hrimhyeyhöyük Avrupa'dan Avusturya'dan ve Almanya'dan tarım aletleri getiriyor. Bunların hepsini dağa çıkarıyorlar. Ve oradaki okuldaki çocuklara tarım eğitimi veriyorlar. Ve bunlar başlıyorlar bağlar ekmeye, bahçeler ekmeye. Tarım nasıl yapılır? Budama nasıl yapılır? Daha fazla ürün nasıl alınır? Adamların ilk problemi bu. Ve manastır gibi bir ortamda ki bu manastırın kendisine bağlı yüzlerce tarlası var. Yüzlerce bağları, bahçeleri var. Manastıra ait olan. Bütün bunlar da başlanıyor tarımsal üretim yapılmaya. O yüzden Hrimyan'a halk arasında Hayrik isim veriyor. Yani baba ismi veriliyor. Çünkü sen bu insanların en minimum ihtiyaçlarını karşılayacak. Yani hem bir din adamı hem de devletsiz bir milletin İçişleri Bakanı gibi, Tarım Bakanı gibi çalışmaları yapıyor. O derginin basılmasındaki amaç da aynı zamanda okul açılıyor. Bu okulda okutulan şeyler ne biliyor musun? Tabii ki tarih var fakat coğrafya var. İlk defa Anadolu'da bir Ermeni okulunda sıra, öğrenci sırası yani oturacak sıralar getirtiliyor. İlk defa harita odası var ve coğrafya dersi için harita getiriliyor. İlk defa çocuklar harita görüyorlar. 1850 okulun açıldığı tarih bu arada 57. 1857. İlahiyat, ruhani müzik, hitabet, dil bilgisi, coğrafya, milli tarih bütün özellikle bir müze açıyorlar. Fizik aletleri, kimya aletleri ve biyolojiyle ilgili müze. Mesela anatomi dersi için bir takım araçlar ve gereçler. Bunlar görülmemiş şeyler. O zaman için en modern, en ilerici okul. Bir benzeri Erzurum'da vardı. Sanaseryan Koleji'ydi. Onun da o biraz daha eski. Bu da onun Van'daki hali.
1: Yani 1800'lerin sonu, 1900'lerin başı, senle biz nereleri konuştuk? Harput konuştuk, Erzincan konuştuk,
0: Evet. Pertag'a gittik, Erzincan'a gittik, Muş'a gittik.
1: Kuş'a
0: Evet.
1: gittik. Yani
0: Bor Köyü'ne
1: 1800'lerin,
0: gittik.
1: tabii, 1800'lerin sonunda, 1900'lerin başında Anadolu'daki yani Ermeni halkının topraklarındaki yoğun olarak binlerce yıldır yaşadıkları topraklardaki eğitim, kültür, hayatı İstanbul'dan çok daha ileride diye bir çıkarımda bulunuyorum o dönem için. Yani aynı yıllar için. Çok daha ileride demeyeyim mi? Daha ileride belki diyebilirim. Ama sanıyorum yanılmıyorum. Çünkü yani şu anlattığın şey yani tarım dergisi çıkarmak Van'da ondan sonra bir okul kurmak. Evet, İstanbul'da da vardı okullar, şunlar bunlar
0: Ve onu uygulamak, sadece dergiyi çıkarmak
1: ama.
0: değil. Tarım dersi veriliyor ve çocuklar aynı zamanda okulda zanaat bölümü var. Mesela mobilya dersi var. Sandalye yapmayı öğreniyorlar. Masa ve marangozluk öğreniyor çocuklar. Çünkü büyük bir problem var. Göç var. Bunu nasıl dolduracaksın? İnsanlara sanat öğreterek ya da topraktan kendini doyurmayı öğreterek durduracaksın. Bunu da bir din adamının düşünüp ve hakikaten canla başla çalışıp bunu başarmış olması. İşte bu manastır bu yıkılıyor değil mi? Tabanı çöküyor. Tahta mahta germişler. Gördüm videolarını gördüm. Hatta bir de belgesel seyrediyorum şimdi. Çok çok güzel bir belgesel var. Bu son kilisenin son bekçisini anlatan. Ya o manastır sadece dört duvardan ibaret bir şey değil. Böyle bir bina varmış. Hayır o bir bina değil. O manastırı besleyen, var eden devasa bir toplum var arkasında. Tarım toplumu var
1: Kesinlikle.
0: arkasında. Şehirler var, kentler var, köyler var. Manastıra ait köyler var bir kere. Bir envanteri var. Koskoca bir envanteri var. Yani aslında o manastır beraberinde çok büyük bir tarih de getiriyor. 6. yüzyıldan bahsediyoruz. Ta 1020'ye kadar, Senekerim'e kadar, ondan sonra devam eden inşaatlar, yapılaşma, 1800'lerde tekrar bir patlama. Böyle bir büyük bir tarih mirası var orada.
1: Fatih Altaylı'nın sözleriyle bu arazi, manastırın da içinde bulunduğu arazinin nasıl Altaylı'nın ailesine geçtiğini de tabii insanlara merak ediyor. Nasıl Türkiye'de, Anadolu'da kilise sahibi olan bir sürü insan var. Özel mülkiyet gibi. Yani satılık kiliseler görüyoruz bazen sahibinden. Bursa'da, orada, burada filan. Biz bunları hep haberleştiriyoruz. Altaylı şöyle diyor. Gel ne kadardır? Bana anlatılan şuydu diyor. O da çok %100 emin değil ama işte bizim Van'daki arazilerimizi aşiret herhalde öyle anlıyorum Altaylı ailesi. Büyük bir aile yani. Bizim arazilerimizi devlet kamulaştırmış, bir şeyler yapmış. Bunun karşılığında da bize arazi vermiş. Dolayısıyla bu arazi bizim olmuş. İçinde de kilise var. Biz bilmiyorduk içinde. Yani bize verilen, devlet tarafından bize verilen bir arazi bu. Takas olarak verilmiş bir arazi bu. Öyle mi değil mi tam bilmiyorum ben de ama Altay'da bana anlatılan bu diyor. Artık şey yapacağız, dikkate alacağız. Burada yani şuna da giriyorum kısaca. Yani bu kiliselerin nasıl özel mülkiyette oluyor diye dinleyicilerimizin aklında bir soru olacaktır. 1915'ten sonra gerçekten pek çok kilisenin içinde bulunduğu arazinin üzerine kadastro yapıldı. Çoğu hazineye geçti. Orada halk kalmadı zaten. Varsa da yavaş yavaş azaldılar, azaldılar, azaldılar. Ve işte pek çok kilise yıkıldı kendi kendine. Pek çok kilise definecilerin hedefi oldu ki Erik Nazarian'ın da bu hafta çok ilginç bir yazısı var Ağustos'ta. Okumanızı tavsiye ederim. Definecilerin, hazinecilerin kiliseleri talan etmesiyle altın araması yok öyle bir altın. Hazine yerinin altında değil çünkü yerin üstünde insandan bahsediyoruz. Böyle de bir böyle aralara giriyorum Noray, kusura bakma senin akışını bozuyorum ama aklımdayken de anlatayım diyorum. Orada
0: Yetfert,
1: gerçekten
0: akışımız bu zaten.
1: evet
0: Akışımız bu
1: evet akışımız bu zaten. Karşılıklı sohbet ediyoruz. Az evvelki yargıma da nereden vardığımı da söyleyeyim. Vahram Torkomya'nın bir doktor 1858'de doğdu, 1942'de
0: zaten.
1: öldü.
0: Evet.
1: Ermeni siyasetinde de son zamanlarda çok etkin birisiydi. 1915'lerde, 20'lerde biraz da. 19. dönem başlarında, 1800'lerin sonlarında. Çok etkin değildi ama etkindi. Onun hatıralarında Üsküdarlı Vahram Torkonya, hemşerimsadır, benim de baba tarafım Üsküdarlı. Üsküdar'daki 1800 işte 50'lerdeki 60'lardaki eğitim sistemi, ilkokullar için söylüyorum bunu daha çok, ortaokullar için söylüyorum. Eğitimi, hayatını anlatıyor. Biraz da yani çok fazla nasıl diyeyim, din adamlarının hakimiyetinde ve din dışında pek bir şeylerin öğretilmediği neredeyse. Yani işte biz böyle Osmanlı dönemi için karikatürize edilmiş bir Türk Müslüman dünyasında Osmanlı dönemi için karikatürize edilmiş bir ilkokul dünyası vardır ya, neredeyse ona benzeyen bir dünya varmış bizim Ermeni okullarında da. Özel sınıflar, özel ilkokullar, özel anaokulları diyeyim. Yani sen anlattıkça Van, Erzincan, Erzurum'un daha aynı yıllara daha ileride olduğunu çıkarsamasını yapıyorum. Az evvelki cümlem biraz Torkomya'nın anılarından yola çıkarak söylüyorum bunu. Yanılıyor da olabilirim tabii ama anlattıklarım, okuduklarım bana bunu biraz gösteriyor.
0: Evet, hatırlıyor musunuz? Bir kere Palunu Sarkis'ten bahsettik.
1: Evet.
0: Palu'daki dört okuldan bahsettik. Bunların eğitim seviyesinden, öğrenci sayısından bahsettik. Palu bugün tamamen boş bir arazi. Yani orijinal Palu, eski Palu. Yanına biraz batısına yenisini yapmışlar. O da Palu ama asıl Palu dediğin yer zamanında yüksek okulların olduğu, kolejlerin olduğu, öğretmenlerin yurt dışından geldiği, yabancı dilin eğitimi yapıldı, yabancı dille eğitim yapıldığı bir yer. Evet, bu insanda hayranlık uyandıracak bir şey.
1: Evet.
0: Hayır, çünkü
1: Noray, bugün benim çenem düştü. Kusura bakma. Dinleyicilerimiz de kusura bakmasınlar. Bazen oluyor böyle. Programın sonuna geldik. Bırakın şeyi. Şarkı da çalacak vakit kalmadı. Dolayısıyla Varegacis Stephanos'a haftaya girelim biz en iyisi.
0: haftaya girelim. O zaman bir
1: Rahat rahat konuşalım.
0: de ben bir istek parçasında bulunayım haftaya. Bu Vanlı Ermeni balıkçıların meşhur bu dansı vardır. Biz de okulumuzda
1: Evet.
0: öğretiyoruz.
1: Evet.
0: Çok tatlı bir
1: Onu da
0: melodisi var.
1: çalarız.
0: Ve o şarkıda aslında bir dans olduğu için insanın gözünde canlandıramıyor. Balık ağlarını böyle çekme hareketini
1: Evet,
0: yansıtan
1: evet.
0: melodik bir şey de var. Eğer haftaya onu çalabilirsek,
1: Mutlaka.
0: madem Van'dayız,
1: Evet.
0: o aynı
1: Van'da
0: coğrafyada
1: kalalım.
0: devam ederiz.
1: Van'da kalalım biraz. Çok
0: Evet.
1: teşekkürler Noray. Noray
0: Ben
1: Dadıryan'da
0: teşekkür
1: Ortaçağ
0: ediyorum.
1: ve Orta Çağ ve sonrası Ermeni Halk Ozanları, Ermeni Halk Edebiyatı serimizi devam ediyoruz. Bazen mekanlara odaklanıyoruz. Böyle laf lafa açıyor. Spontane birden girişiyor konu. Tekrar teşekkürler Noray. İyi bir hafta sonu diliyorum sana.
0: Ben de iyi çalışmalar diliyorum hepinize.
1: Teşekkürler. Evet, Radyo Agos'u genelde bir şarkıyla kapatırız ama hakikaten laf lafa açtı. Bu hafta şarkısız kapatıyoruz. Rejide Dila Yılmaz vardı. Radyo Agos'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya yeni bir Radyo Agos'ta görüşmek üzere.

Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar.

0: Radyo Agos.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklamlar bitti.
7: Apaçık Radyo.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
9: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
10: Merhabalar. Mücadele Atlası'na hoş geldiniz. Ben Onursal.
11: Türkiye'deki çevre mücadelelerini haritaladığımız bu programda yerelden başlayıp Türkiye'ye ekoloji tarihini konuşuyoruz. Bugün ilk konuğumuz Süleyman Er Yılmaz. Kendisi Burhaniye Çevre Platformu'ndan ve aynı zamanda Ekoloji Birliği eş sözcüsü. Bugün Burhaniye'den Türkiye'ye, belki dünyaya uzanan ekoloji mücadelesini konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz.
12: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hepimize kolay gelsin, sana da kolay gelsin.
11: Sağ olun, teşekkür ederiz. Öncelikle galiba bu hikayeye Burhaniye'den başlamak daha doğru. Burhaniye'de ilk çevre mücadelesi ne üzerine örgütlendi ve ilk bu kıvılcımı çakan neydi diye sormak istiyorum.
12: Yani Burhaniye, Edirne Körfezi'nde bir tarafında Madra Dağı, bir tarafında Kaz Dağları bulunan çok önemli bir ekosistemin içerisinde. Bir Edirne Körfezi'nin önemli ilçelerinden bir tanesi. Ve burası yaşam açısından hem havanın nem olmamasından hem de denizin ve çevrenin, ormanın olduğu bir yer olarak biliniyor Edremit Körfezi. Ancak 2016'dan itibaren Madra Dağı'nın tepesinde bir altın madeni faaliyeti başladı. 2016'da ÇED başvurusu yapıldı ve kabul edildi. Sonra bunun etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başlayan Burhaniyeliler de Burhaniye Çevre Platformu'nu oluşturdular. 2017'nin Mart ayında Burhaniye Çevre Platformu buradaki avukat, emekli, mühendis insanlardan oluşturuldu ve ilk müdahale de Tümat Altın Madeni'nin açılmaması yönündeydi. Ve bunun çok büyük bir tahribat yaratacağını düşünüyordu insanlar. Ve nitekim 2019'da faaliyete başladı Tümat Altın Madeni. 2026'ya geldiğimizde olağanüstü bir kirlilikle Körfez karşı karşıya kaldı. Özellikle Burhaniye'nin sokaklarında içme suyu olarak kullanılan Düdüklü suyuna 2 kilometre yakınında başlayan faaliyet su varlıklarını da tehlikeye düşürdü. Daha sonra yıllar içerisinde bu cennet gibi olan yer özellikle deniz kirliliğiyle karşı karşıya kaldı Körfez'de. Ve buradaki altyapının yetersiz olduğundan, arıtma tesislerinin azlığından dolayı ve nüfusun gittikçe artması, imar baskısıyla olağanüstü bir körfez olan Edremit Körfezi de kirlenmeye başladı. Ve bununla birlikte, ikisiyle birlikte mücadele etmeye başladık Burhaniye'de. Bu Edremit Körfezi'nde, Ayvalık'ta, Edremit'te kardeş birlikte mücadele ettiğimiz ekoloji örgütleri de var. Ortak bir mücadele olarak başladık. Burhaniye'de şeyi böyle.
11: Peki yerel bir çevre mücadelesi nasıl büyüyor? Yani daha çok hukuki süreçler üzerinden mi ilerleyen bir süreç var, yoksa işte sokak eylemleri ya da medyada görünürlük, hangisi bunların büyümesine ve daha duyulur olmasına ya da bir kazanım elde edilmesini sağlıyor?
12: Her ikisi de gerekli. Yani aslında hukuki açıdan girişimlerde bulunuluyor ama yani ben 20 senedir ekoloji aktivisti olarak yaşıyorum. Daha önce Burhaniye gelmeden önce İzmir'de Egeçep yürütme kurullarında yer aldım. Es sözcülüğünü de yaptım. Ama 20 seneden bugüne geldiğimizde ne yazık ki hukuk açısından doğru bir zeminde yürüdüğünü söyleyemem Türkiye'de. O bakımdan ciddi eksiklerimiz var. Ancak sokak eylemleri ve işte duyarlılık toplantılarla duyarlılık olmuş oluyor. Burada Türkiye ekoloji tarihinde birkaç tane çok iyi örnek gösterilebilecek mücadeleler var ama ancak bu, yani ekoloji mücadelesini tamamen Türkiye kamuoyuna var edip gözleri o tarafa çeviren mücadele de Bergama'daki Ovacık Altın Madeni mücadelesidir. Orada hem köylülerin hem kentlilerin mücadelenin içerisinde yer alması ve örnek sokak eylemleri yapılması, hukuki mücadelenin yürütülmesi ve aslında bize yol gösteren bir şeydi. Ancak orada da kapatılmasına rağmen, oradaki Koza Altın Madeni kapatılmasına rağmen, Danıştay'dan kapatılması lazım. Daha sonra bir genelgeyle, 2007'ye genelgesiyle yeniden hukukun arkasından dolanıp yeniden madeni açtılar. Buradan başlayan hukuksuzluk süreci ne yazık ki bugüne kadar bizim karşımıza hep dayatılan, gelen bir durum olmuş oldu. Ama insanlar özellikle su varlıklarının ve şimdi iklim kriziyle ortaya çıkan işte karbon salınımının azaltılması konusundaki çabaların ve tamamen karbon yutak alanları olan ormanların yok edilmesiyle karşı karşıya kaldığında, o zaman topraklarının zehirlenmesiyle de karşı karşıya kalıyor tabii. Ve dolayısıyla şimdi fiilen görmüş ve mücadelenin içerisine girmiş oluyorlar. Yani hepsi bir anda yürütülebilir. Ama hukuki mücadele açısından şunu söylemem lazım. Özellikle son dönemlerde bilirkişi ücretlerinin, mahkeme açma masraflarının olağanüstü şekilde arttırılmasıyla bizim gibi ekoloji örgütleri çok yoğunlukla gönüllü yapılan işler, bir örgütlülük oluyor bu ve dolayısıyla çok zorlanıyoruz bunu ekonomik açıdan, bu bilirkişi ücretlerini ve mahkeme masrafları açısından. Neredeyse bize dava açmayın deniyor. Yani 80 bin lira, 100 bin lira gibi olağanüstü rakamlar isteniyor keşif ücretleri için. Bu bakımdan adeta başvurmayın işte mahkemelere denmek istiyor. Böyle de bir zorlu bir durumla karşı karşıyayız.
11: Anladım. Ben de Bergamalıyım biliyorsunuz. Evet, Bergama biliyorum. Çevre mücadelesi içinde büyüdüm. Evet. O büyük eylemlerin hepsini hatırlıyorum. İşte Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda olan büyük eylemler, Ovacık'ta olan eylemler, Dünya Çevre Günlerinde eylemler, yol kapatmalar falan. O günler sanki daha hareketliydi ve medyada daha çok yer buluyordu. Bugün ana akım medyada özellikle bir Burhaniye'den ya da Bergama'dan çevre mücadelesine dair bir şey duymak galiba çok zor.
12: Evet, çok zor.
11: Bunun nedeni aslında belki üzerine konuşulması gereken bir şey.
12: Çok doğru. Buradan Apaçık Radyo'ya ve geçmişte de Açık Radyo'ya bir istisna koyabiliriz.
11: Tabii ki.
12: Burada bir pozitif ayrımcılık yapmak isterim. Çünkü her zaman bizim sesimiz olmuştur. Hem Açık Radyo, şimdi de Apaçık Radyo. Onu Açık Radyo'nun kapatılmasını da aslında bir bu gibi programların yapılmasına, tabii hak temelli programların birilerinin topu ayağına bastığı için olduğunu düşünüyorum ben. Ama biz Apaçık Radyo'nun yaşatılması ve devam etmesi için bunu bir parantez olarak mücadelemize devam edeceğiz. Katkımıza, dayanışmamıza. Parantezi burada kapatıyorum. Ama söylediğiniz doğru. Şimdi bakın, özellikle metalik madencilik ve işte bu fosil yakıtlarla ilgili madencilik, yani kömür madenciliği ve termik santraller, tabii bununla birlikte inanılmaz bir lobi oluşturuyor. Bu lobi ne yazık ki bizim ve Türkiye'deki diğer ekoloji örgütlerinin çabalarını görmezden gelmesine neden oluyor. Ana akım meydan. Yani şimdi Türkiye'de inanılmaz derece, özellikle son 10 yılda her yerde bir ekolojik yıkımla karşı karşıya kaldı Anadolu toprakları ve her yerde de çoban ateşleri gibi mücadele var. Yani köylüler, kentliler hep birlikte mücadele ediyorlar. Ve aslında bu kadar çok yerli mücadele edilmesi konusunda yine de ana akım medyada görülmemesi, bunun aslında sermayenin doğayı bir rant haline getirip o bir meta gibi görmesinin önünü açılmasıyla birlikte oluyor. Ve bu nedenle de doğal olarak bu sınıfsal bir iş olmuş oluyor. Yani doğaya karşı, doğayı yok etmeye çalışan bir güç var karşımızda. O ve doğayı koruyan bir başka gruplar var. Onlar çaba sarf ediyorlar ama çok da kapitalist bir ülkede yaşadığımıza göre kapitalizm cilvesini de burada görüyoruz. Ana akım medyada görünmemizin temel nedenleri bu. Anladım. Yoksa herkes mücadele ediyor her yerde. Aslında mesela Akbelen'deki mücadele dünya kamuoyu tarafından da duyulan, hissedilen ve destek verilen bir mücadele. Bergama altın madeni mücadelesi de öyleydi. Ama çeşitli engellerle karşılaşmıştık. O zaman Bergama'daki mücadeleyi sanki dış güçlerin eliyle yaptırıldığı gibi bir takım algı yaratma yayınları yapılmıştı. Hatta hemen söylemek lazım, Haplemitoğlu'nun Alman Vakıfları kitabı özel olarak altın madenlerine karşı mücadelenin örnek kesilmesi için yazılmış bir kitaptı. Ve onun için de birkaç arkadaşımız o zamanki DGM'lerde casus diye yargılandılar. Aklandılar ama böyle bir görmemezlik ya da önünü kesme meselesi daha Bergama'dan başlayan bir iş ve bugüne kadar getirdi bizi.
11: Evet. Aslında buradan da sizin Ekoloji Birliği eş sözcüsünüz aynı zamanda.
12: Evet.
11: Türkiye'de şu anda en yoğun ekoloji mücadeleleri nerelerde yaşanıyor? Çünkü Bergama bir dönem gerçekten çok hareketliydi ama şu an öyle değil maalesef. Bir dönem Kaz Dağları çok gündemdeydi. Aynı şekilde Akbelen, evet, öyle. Şu an Türkiye'de aslında en yoğun nerede mücadele devam ediyor? Karadeniz'de belki birçok yerde muhtemelen.
12: Evet, evet. Şöyle diyebilirim ki yani aslında 2000 yılından sonra, yani 2010 yılından sonra daha da çok Türkiye'nin her yerinde ekolojik saldırılar başladı. Yani doğayı talan etme. Bu mesele metalik madencilik üzerinden, yani altın madenleri, demir, çinko gibi metalik madencilik üzerinden, hem de tırnak içerisinde söylemek zorundayım, yenilenebilir enerji adı altında işte RES'lerle, GES'lerle ve jeotermal enerji santrallarıyla birdenbire çoğaldı bu saldırı. Biraz önünü de açtılar bunun. İşte hattında şöyle de söylendi. Yerel, ya bizim yeraltı kaynaklarımız, zenginliklerimizi çıkartalım. İşte orada şu duruyor, bu duruyor deyip aslında bütün orman alanlarına, tarım arazilerine, meralara ve su varlıklarımıza saldırdılar. Bu her yerde bir mücadeleyi ortaya çıkardı. Küçük küçük de olsa bir çoban ateşi yandı. Sonra biz bunun da ilk toplantısı Bergama'da oldu. Hemen söyleyeyim, Ekoloji Birliği'nin hazırlık toplantısı tarihsel bir dönemdir. Ve ekoloji örgütleri yan yana gelip işte bu her yerde yürütülen, Anadolu'nun her yerinde yürütülen mücadeleleri bir koordine etmek, bir arada dayanışma yapmak için Ekoloji Birliği fikrini ortaya attılar. Ve ilk buluşmada, ilk toplantı da Türkiye çapında Bergama'da oldu. O da tarihsel bir durum açıkçası. Sonra da bir toplantı daha sonra da Eskişehir'de 2019 yılında Ekoloji Birliği 58 Türkiye'deki 58 ekoloji örgütünden oluşturuldu. Ve o zamandan bu zamana da mücadelesini yürütüyor. Şu anda bileşen sayımız 78 ama Türkiye'nin her tarafında var. Yani işte kuzeyinde var, Karadeniz bölgesinde var, Kürt illerinde var, Akdeniz'de var, Ege'de zaten, İç Anadolu'da var. Mücadele böylelikle yürüyor ve Ekoloji Birliği aslında derleyip toparladı bu mücadeleleri. Çok da iyi oldu. Buradan Ekoloji Birliği'ni takip etmelerini isterim dinleyicilerin. Ekoloji Birliği web sayfanızı takip etmesini isterim. Ve mücadele böyle devam ediyor. Bunu yaptı, bu aslında mücadelenin, ekoloji aktivistlerin yaptığı en iyi işlerden birisidir demek lazım. Ekoloji Birliği'ni yan yana getirmek. Daha sonra da başka gruplar da kuruldu. İklim Adaleti Koalisyonu oluşturuldu Ekoloji Birliği de içerisinde. Bizden önce, Ekoloji Birliği kurulmadan önce de onun da hakkını teslim etmek lazım. Türkiye Çevre Platformu oluşturmuştu. O da faaliyetini yürütüyor. Şimdi zaman zaman bu üç ne diyelim ana örgüt ya da topluluk ortak mücadeleler yapıyor. Bu buradan aslında bölük pörçük olan ekoloji mücadelesi bir bütün haline gelmeye başladı. Bu da olumlu yönlerinden bir tanesi. Çok da iyi oldu bu.
11: Evet. Aslında sorunlar ortak. Sorunlar işte dediğiniz gibi altın madenciliği, taş madenciliği, evet, enerji üretimi, kıyı alanı. Tüm bu Türkiye'nin farklı yerlerindeki bileşenler bir şekilde birbirine temas ediyor bu sayede diye düşünüyorum. Ekoloji Birliği bunu sağlamaya çalışıyor.
12: Evet, doğru söylüyorsun.
11: Çünkü mesela Bergama'da birikmiş olan bir tecrübe var. Bu işin nasıl büyütülebileceğine, nasıl daha iyi duyurulabileceğine ve bir takım en azından kazanımlar elde edilebileceğine dair. Bunları galiba diğer örgütlerle temas ederek, onlarla ortak paylaşımlar yaparak büyütülmeye çalışılan bir süreç diye tahmin ediyorum.
12: Elbette. Şimdi tabii bu Ekoloji Birliği'nin kurulması ve faaliyetini yürütmesiyle aslında biraz daha farklı olarak basında da, yani medyada da görünür oldu ekoloji hareketleri. Hı hı. Çünkü yani bir dayanışma yürütülüyor. Şimdi her türlü şeye, her türlü yıkıma karşı, işte Taşova'da, Amasya'da bir ekolojik yıkım olsa Ekoloji Birliği bileşenleri ortaklaşa tepki gösteriyorlar. Bu bakımdan da aslında mücadelenin birleştirilmesi açısından çok iyi bir sahadayız. Şunu da belirtmek isterim. Yani sonradan Burhaniye, Tümat altın madenine ve metalik madenciliğe ayrı bir parantez açmak isterim ama şimdi Ekoloji Birliği'ni konuşurken şunu da ifade etmek isterim. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler her yıl iklim zirvesi yapıyor. Bunlara da COP diye adlandırıyor. İşte bu sene COP 31'i yapılacak. Türkiye'de yapılacak. İlginçtir. COP30 Brezilya'da Belém'de Amazon halklarıyla birlikte yapılmıştı. Amazon'un halklarının ortasındaki bir şehirde yapılmıştı Belém'de. Şimdi de COP31'de Türkiye'de yapılacak. Yalnız sadece Türkiye'de değil, Avustralya ve Türkiye eş başkanlıkla yürütecek bunu. Buradan ironik bir durum da çıkıyor. Bunu da ifade etmekte yarar var. Bu da şu, biliyorsunuz Türkiye'de eş başkanlık tartışması çok yürüdü. Çok yürüyor. Ama COP31'de Türkiye eş başkanlığı kabul etmiş durumda. Avustralya'da ve Pasifik halklarıyla Türkiye'de de bir Akdeniz halklarıyla birlikte bir alternatif iklim krizi, yani halkların iklim krizi değil, pardon düzeltiyorum, halkların iklim zirvesini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ilk defa yapılmayacak. Bunu da ifade edeyim. 19 COP'ların olduğu 2021 yılında İngiltere'de Glasgow'da yapıldı. Daha sonra COP toplantıları işte Azerbaycan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Mısır'da, Kuveyt'te gibi halkların alternatif bir zirve yapmasını olanak sağlayamayacak ülkelerde yapıldı. Oralarda yapılamamıştı ama Belém'de COP30'da Amazon halkları bir dünyaya çağrı yaparak bir halkların iklim zirvesini yaptılar 3-4 gün boyunca ve orada aslında Birleşmiş Milletler'in yani ülkelerin oynadığı tiyatroyu açığa çıkartan toplantılar bunlar. Çünkü bugüne kadar iklim kriziyle ilgili alınmış Birleşmiş Milletler'in kararlarını devletler ne yazık ki yeteri kadar yerine getirmiyorlar. Ama ona rağmen her yıl toplanıyorlar. Bunun bir palavra olduğunu, bir tiyatro olduğunu da halkların iklim zirveleri gösteriyor. Bu uluslararası olarak yapılıyor. Ve bu senede Kasım ayında Türkiye'de, Antalya'da bir ayağı yapılacak. Bir ayağı da Avustralya'da söylediğim gibi. Hı hı. Ve Kasım ayına kadar da biz halkların iklim zirvesini planlıyoruz. Burada güzel olan şu, bu ilk çağrı işte demin bahsettiğim İklim Adaleti Koalisyonu, Ekoloji Birliği, İklim Adaleti Koalisyonu ve Türkiye Çevre Platformu tarafından yapıldı. İlk bir toplantı yaptık. İlk başta Belém'den geldi. COP30'dan sonra gelen arkadaşlarla birlikte bir basın açıklaması yapıldı Kasım ayında. Sonra Aralık ayı içerisinde Ankara'da bu üç örgütün çağrısıyla yüz yüze bir toplantı yapıldı ve halkların iklim zirvesi yapma girişimini başlatmış olduk. Sonra da Ocak ayı içerisinde de, geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde de İstanbul'da bunun hazırlık toplantısını bir çağrı yapıldı. Şimdi halkların iklim zirvesi çalışması artık hem İklim Adaleti Koalisyonu'nu hem Ekoloji Birliği'ni hem de Türkiye Çevre Platformu'nu aşan bir noktada kadınların, halkların, LGBTİ bireylerin, hayvan hakları savunucuların ve hak savunucuların ortak bir koalisyonuyla mücadelesine başlattı. Bunu hedefimiz Kasım ayında Antalya'da Akdeniz halklarıyla Pasifik halklarını birleştirerek bir alternatif halkların iklim zirvesini yapmaktır. Bu konudaki çalışmaları yürütüyoruz. Apaçık Radyo'dan zaman zaman bu çalışmaları yansıtması için de bize yer vermesini ayrıyeten de
11: tabii
12: istiyoruz.
11: Tabii ki. Kasım ayında yeniden bir program yaparız bununla ilgili.
12: Türkiye sadece Kasım ayına kadar bir sürü iş yapılacak. Zaman zaman sizlerden bu konuda hem bilgi veririz hem sizlerde yani iklim halklarını biz kısaca HİZ diyoruz ona.
11: Hı hı, HİZ.
12: HİZ koordinasyonundan arkadaşlarımızın sizin vasıtanızla Türkiye kamuoyuna seslenmesini de isteyeceğiz.
11: Tabii ki. Bunun için de şimdiden söylemiş olayım. Bunu nereden takip edebiliriz? Daha sonuç olarak tarihler belli değil diye tahmin ediyorum.
12: Şey de belli. O 9 ile 20 Kasım arasında yapılacak devletlerin yaptığı zirvesi. Evet, Antalya'da. Yeri daha belli değil. Biz orada 3 gün, 18 ile 20'si arasında 3 gün boyunca şey yapacağız. Halkların iklim zirvesini yapacağız. Bunu tabii oraya çağrılacak. Tüm ekoloji mücadelesi içerisinde bulunan, tüm halk mücadelesi içerisinde bulunan insanları oraya çağıracağız. Ve orada aslında burada Birleşmiş Milletler'in devletlerle yaptığı iklim krizi, iklim zirvesinin yanında halkların yaşadığı, iklim değişikliğiyle yaşadığı zorlukları anlatan bir zirve olacak.
11: Teşekkür ederiz. Hepsini takip edeceğiz. Ben, sizle yeniden konuşmak isteriz. Teşekkür ederiz bugünkü yayın için.
12: Ben de teşekkür ederim.
11: Teşekkür ederiz. Mücadele Atlası'nın sonuna geldik. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Apaçık Radyo'dayız.
9: Mücadele Atlası. Türkiye'nin dört bir yanından çevre mücadelesi arşivi. Hazırlayan ve sunan Onursal Engel.
8: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nevzat Sayın'a teşekkür ederiz.
0: These people are just threatening all of us with these dogs. And she, that woman over there, she was charging them and it bit somebody right in the face.
7: The dog has blood in its nose and its mouth.
0: And she's still standing here threatening
7: you. Why are you letting her dog go out?
9: Dünyanın dört bir yanında, aralarında Açık Radyo'nun da bulunduğu 1400'den fazla istasyon üzerinden izlenen bağımsız Demokrasi Now! Radyo ve televizyon programının çok ödüllü sunucu ve yapımcısı Amy Goodman mahkeme önüne çıkıyor. Goodman, Amerika Birleşik Devleti yerlilerinin kendi toprakları ve suları üzerinde inşa edilmek istenen Dakota Access petrol boru hattına karşı barışçıl direnişini haber yaptığı için hapse atılmak isteniyor. Güvenlikçilerin köpeklerle yerli aktivistlere saldırdığı anları yalnızca Demokrasi Now! İzledi ve özel haber yaptı. Bu haber Facebook'ta 14 milyon kereden fazla izlendi, Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kanallarında ve internet gazetelerinde yeniden yayınlandı. Yayınlanışından iki gün sonra bu gazetecilik faaliyetinden dolayı Goodman için savcılık celp kararı çıkarttı. Gerekçe özel mülke izinsiz girme suçu. Amy Goodman, Kuzey Dakota yetkililerine teslim oluyor ve gazetecilik suç olamaz şiarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde basın özgürlüğünü dünya önünde savunmaya hazırlanıyor.
1: Apaçık Radyo.
13: Dünyayı dinliyorum. Bir Dünya Müziği Programı. Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen. Cumartesi günleri 15'te Apaçık Radyo'da.

0: yeni şeyler rejimi. Modern hayat üzerine gündelik tartışmalar. Hazırlayan ve sunanlar İlda Alçay ve Sıla Arkat.
1: Herkese merhabalar, ben Sıla.
2: Herkese merhaba, ben İlda. Gündelik hayatın olağan akışına biraz müdahale etmeye geldik. Yeni şeyler rejimi başlıyor.
1: Bugün yine çokça duyduğumuz, böyle üzerine sürekli konuşulan, bolca analiz yapılan bir konudan bahsedeceğiz. Z kuşağı. Z kuşağının duygusal dünyası bireysel tercihlerle mi şekilleniyor, yoksa ekonomik krizler, siyasal atmosfer ve geleceksizlik duygusu tarafından mı belirleniyor? Bugün bu konuları açmaya çalışacağız. Yani nedir bu kuşak meselesi? Belki buradan başlayabiliriz İlda.
2: Ya kuşak tartışması aslında biraz böyle iki yönlü bir tartışma gibi geliyor bana. Bir yanıyla bir genelleştirmeye yol açıyor elbette. Aslında bu manasıyla da biraz bazı kalıpları ve sorunların elbette cevabı olabiliyor. Ama bir yanıyla da pek çok şeyin üstünü örten bir tarafı da var gibi geliyor. Yani işte kuşak dediğinizde siz aynı benzer yıllar içerisinde doğan bir grup insandan bahsediyorsunuz. Bu onlara dair size belli davranış kalıplarını anlatmaya yetiyor, evet. Ama aynı zamanda işte kültürel, sınıfsal, cinsiyet farklılıkları gibi önemli tartışmaları da sanki biraz görünmez kılıyor kuşak tartışması.
1: Evet evet yani dediğin gibi Z kuşağı derken elbette tek bir tip gruptan bahsetmiyoruz. İşte kendi içerisinde ırksal, dilsel, kültürel, işte sosyoekonomik bambaşka çeşit gruplara ayrılıyor. Ve hani yaşadığı dönemde işte aynı siyasi krizlere, işte aynı teknolojik çağa şahit olan insanlar belli açıdan aynı şekilde bakıyor dünyaya. Ama tabii ki de bunu farklılaştıran bir sürü şey var.
2: Elbette ya, aslında belki şeyden başlamak da gerekiyor. Bizim bu Z kuşağı dediğimiz tam olarak kim bu grup? Cevabı biraz belirsiz. Aslında 2000'lerden itibaren doğanları kastediyoruz biz Z kuşağında. Bazı araştırmacılar 97-2012 gibi bir aralıktan da alıyor ama aslında 2000'lerden itibaren doğan kuşaktan bahsediyoruz. Kuşak tartışmaları böyle sosyolojik açıdan biraz daha geriye gidebiliyor. İşte August Comte'a kadar gidiyor ama arkasında böyle sosyolojik kökü ve bugün en çok referans alınan çalışmalarda Macar, Alman düşünür Karl Mannheim'a dayanıyor. Mannheim'a göre aynı yıllarda doğan insanlar gençlik yıllarında aynı büyük tarihsel olayları, işte nedir bunlar? Savaş, kriz, belki devrim gibi yaşadıkları ortak bir bilinç geliştiriyorlar bu yaşadıkları üzerinden. Ve aslında bu ortak bilinç onları bir kuşak yapıyor diyor. Aslında Z kuşağı dediğimiz şey de tam biraz bunun yansıması oluyor.
1: İlde bu kuşak meselesine bakarken şeyi düşündüm. Böyle tipik olarak şöyle bir önyargı vardır ya, herkes mevcuttaki kuşağı eleştirmeye çok yatkındır. İşte şu an gençler böyle vurdum duymaz, ne bileyim belki apolitik, sorumsuz. Bu mesela biz 20'li yaşlarımızdayken de bize yöneltilen bir şeydi. Bu hiç değişmeyen bir şey. Hatta bu o kadar eski bir şeymiş ki antik çağda da var. Aristoteles milattan önce, yani bundan yaklaşık 2000 yıl önce şöyle bir şey söylüyor o dönemin gençleri için. Kontrolden çıkmış, kaba, yetişkinlere ve ebeveynlere karşı saygısız olarak nitelendiriyor. Ondan da sonra işte bu milattan önce 750'lerde Yunan şair Hesiod da şöyle bir şey söylemiş gençler için. Bugünün gençleri öyle sorumsuz, öyle vurdum duymazlar ki yarın ülke yönetimini üstleneceklerini düşündükçe umutsuzluğa kapılıyorum. Bize ağırbaşlı olmayı, büyüklerimize saygılı davranmayı öğretmişlerdi. Şimdiki gençler ise ne kural tanıyor, ne beklemesini biliyorlar. Üstelik duygusuz ve düşüncesiz davranıyorlar. Yani bir
2: Galiba
1: böyle aslında bir neslin kendinden sonraki nesle nasıl tepeden baktığını çok çok çok eski bir örneği.
2: Ben de tam bunu söyleyecektim. Galiba kimse kendisinden sonra gelen nesli beğenmeden ilerliyor. Belki bu kuşak sınırlandırmasının da aslında açmazlarından bir tanesi de budur. Yani şeyi düşünmek gerekiyor. Tabii işin mutlaka uzmanları daha iyi yanıt verecektir ama gerçekten böyle bir kuşak diye adlandırmaya ihtiyaç var mıdır? Yani işte X, Y, Z, alfa, boomer'lar ardı ardına sıralanan bu kuşak kategorilerine bir noktada şüpheyle de bakmak gerekiyor. Yani bu
1: Evet.
2: kategoriler bilimsel değil, büyük ölçüde işte pazarlama ve medya kaynaklı. Aslında bir Amerikan vari sistemin sonucu. Dolayısıyla sohbetin başında da söylemiştim. Böyle bir ayrıma gittiğinizde siz sınıf, cinsiyet, bölge farkı görmeden çok genel bir şey yapıyorsunuz. Ve aslında tam senin verdiğin örneklerdeki gibi sonra da arkaya dönüp bir takım yaftalamalara girişmek zorunda kalıyoruz. Bence şu çok önemli. Düşün şimdi 98 yılında İstanbul'un zengin bir semtinde doğan bir çocukla aynı yıl Türkiye'nin kırsalında doğan bir çocuk otomatik olarak aynı kuşak deneyimini paylaşıyor gibi bir durum var. Oysa arada bir sürü fark yok mu? Var tabii ki.
1: Ya bu zaten bizim de başlığımızda aslında temelde bahsedeceğimiz şey ekonomik krizden bahsedeceğiz ya. Belki işin ekonomik boyutundan başlayabiliriz biraz. Hem dünyada hem de Türkiye'de işte son yıllarda bir kavram ortaya çıktı. Ev genci kavramı. Günlük dilde de sıkça karşımıza çıkıyor. Bu şu demek, ne eğitimde ne işte çalışma hayatında yer alan gençleri tanımlamak için kullanılıyor aslında bu ev genci. Uluslararası literatürde de var. Bunun tabii şeyleri nelerdir biraz daha açarsak, istihdam sorunu yaşayan gençler, işte işsizlik oranı yüksek, yeni mezunlar ve yeterli iş imkanları yok. Sonra eğitim ve istihdam uyumsuzluğu yaşıyorlar. Üniversiteden mezun oluyor ama aldığı eğitime uygun, güvenceli ve tatmin edici ücret sunan bir iş bulamıyor. Ve bunun sonucunda da çok büyük bir umutsuzluğa kapılıyor ve iflas eden bir motivasyon var. İşte üst üste gelen ret cevapları, piyasadaki düşük ücretler nedeniyle bu iş arama motivasyonu tamamen bitiyor. Hemen yine de buna bir kavram bulmuşlar. Küskün işsizler diyorlarmış buna da. Ve bu ekonomik bağımlılığın getirdiği şey aileye bağımlı olmak. Yetişkin yaşa gelmene rağmen finansal olarak yine ailene bağımlısın ve kendine yetişkin hayatı kuramıyorsun. İşte sosyal çevrenden soyutlanıyorsun, değersizlik hissi yaşıyorsun, kaygı ve depresyon yine artmış oluyor. Ve bu şekilde de aslında hem hayatını erteliyorsun hem yetişkinliğini erteliyorsun.
2: Ya tabii aslında burada şeyi netleştirmek gerekiyor. Bu eskiden işte gençler daha dayanıklıydı ya da ne bileyim ben bugünün gençleri şöyle böyle gibi belli yaftalarla açıklanabilecek bir hikaye değil. Şimdi başlıkta da söylemiştik bu bir kriz nesli. Z kuşağı niçin bir kriz nesli olarak adlandırılıyor? Aslında belki bunu düşünmek gerekiyor. Yani bir yanıyla bu sadece bir onların davranışlarındaki olumsuzluklarla ilişkilendirilebilecek değil bu kriz hali. Aslında gerçek bir kriz dönemine doğdular. Yani Z kuşağının neredeyse yarısı ruh sağlığını kötü tanımlıyor. Gençlerin en büyük ikinci kaygısı geçim sıkıntısından sonra ruh sağlığı meselesi. Şimdi çocuk okulunu okuyor, yapması gerekeni yapıyor. Zaten artık öyle bir ekonomik kriz düzeni var ki yoksulla zengin arasındaki fark inanılmaz fazla. Zaten çok zor koşullarda eğitim alıyor, üstüne düşeni yapıyor. Belki dışarıda çalışarak da eğitimini sağlıyor. Günün sonunda işsizlik var, ailesinin evinden çıkamamak var. Başlı başına mücadeleyle bir hayat kurmak zorunda kalıyor. O yüzden de tam bir şey krizin içerisinde doğmuş, krizle birlikte yaşamlarını yönetmeye alışmış bir topluluktan da bahsediyoruz. Ve aslında bu sadece Türkiye'ye özgü de değil. Yani çok küresel bir örüntüden bahsediyoruz. Yani böyle Ulrich Beck diyor ya biz bir risk toplumunda yaşıyoruz. Eskiden sabit bir iş, öngörülebilir bir kariyer, ne bileyim bir emeklilik güvencesi vardı yani her programda konuşuyoruz bunu. Artık bunlar hepsi

0: bir şekilde bağımsızlaşamıyorlar. Ve o kadar çok etken var ki onları şey yapan, etkileyen. İşte bu eğitim meselesinden bahsediyoruz, konut krizinden bahsediyoruz. Ben 3 yıl önce bir tane araştırma dosyası hazırlamıştım İlda. Sadece kadınlarla konuşmuştum. Ve bu büyük depremden hemen önceydi. Bu konut krizi tabii son yıllarda var, yeni bir şey değil. Şeyden bahsetmiştim orada. Gençlik döneminde, işte üniversite döneminde ya da çalışmaya başladığı ilk dönemde kendine ailesinden ayrı bir yaşam kurabilmiş kadınlar. Ama konut kriziyle birlikte ya hepsi daha kalabalık evlerde yaşamaya başlıyor, işte ev arkadaşı alıyor, ya da kendi ailesinin yanına dönüyor. Şanslıysa ailesi de o şehirde yaşıyor, eğer büyük bir şehirdeyse. Ama birçoğu aslında büyük şehirlerde yaşamayan ailelerinin yanına geri dönmüştü. Ve aslında işlerini de bırakıp dönüyorlar yani. İşte ben o araştırma dosyasında kadınlar özelinde yapmıştım bunu, ama sonrasında deprem olduğu için bu konut meselesi tüm başka şeylerle birlikte daha çok böyle çığ gibi büyüdü, bambaşka bir hal aldı.
1: Tabii bugün zaten barınma krizi aslında hemen herkesin yaşadığı çok ciddi bir problem. Yani işte ev almak zaten bir hayal. Hele bir de işte 25 yaşlarında bir gencin okulunu bitirdikten sonra zaten iş bulma ihtimalinin bile çok düşük olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Sadece az önce dedik ya, Türkiye'de değil, dünyanın genelinde de böyle ve bahsettiğimiz tüm bu krizler herkese aynı ağırlıkta çökmüyor. Zaten en sıkıntılı tarafı da bu bence. Türkiye'de şimdi muhtemelen her 4 gençten biri şu anda ne bir eğitimde ne bir işte, yani okula da gitmiyor, çalışmıyor da. Bu oran Türkiye'yi Avrupa'daki en yüksek ülkelerden birisi yapıyor. Ve senin dediğin gibi bu tablo cinsiyete göre ayrılınca çok daha çarpıcı da oluyor. Çünkü sistemin dışında kalan genç erkeklerin işte oranı 6'da 1 civarındayken genç kadınlarda bu 3'te 1'e kadar düşüyor. Çünkü orada bakım emeği, ev işleri, toplumsal cinsiyet rolleri, bu genç kadınları neredeyse ikiye katlanan bir yük olarak sırtına bindiriyor. Bence ironik yan bu. Yani Türkiye'de en yüksek işsizlik oranını beklediğiniz gibi işte eğitimsiz gençlerde değil de, yani üniversite mezunu gençlerde aslında.
0: Evet. Bu arada tabii ki buna da bir isim vermişler. Buna da bumerang nesli deniyormuş. İşte okulu bitirmesine rağmen ve eğitim görmesine rağmen bağımsızlaşamayıp ailesinin yanından çıkamayıp, ya çıksa bile tekrar geri döndükleri için bumerang nesli deniyormuş buna.
1: Ya şöyle bir şey var. Sen şimdi bağımsızlaşamayıp dedin ya, tam burada şey aklıma geldi. Şöyle bir tartışma vardı. Özellikle biz üniversitedeyken böyle bir tartışma vardı. İşte öğretmen olup ataması yapılmayan öğretmenlerde şey derlerdi. Atanamayan öğretmen, ve buna çok hiddetle karşı çıkarlardı. Atanamayan değil, bu kişilerin beceriksizliğinden dolayı değildir. Ataması yapılmayan öğretmenleriz biz derlerdi. Şimdi tam bu bağımsızlaşma meselesi de bu. Bağımsız, yani onlar bağımsızlaşamayan dediğimizde hep o bireyin sırtına yüklüyormuşuz gibi oluyor mu? Hakikaten bu çocuklar bir kıskacın içinde, hepimiz gibi. Dolayısıyla bir şekilde hayatının kurmasına engel olunuyor. Hakikaten bağımsızlaşamıyorlar. Ellerinden de çalınan bir hayat oluyor günün sonunda. Bu çok önemli bir ayrım bence. Çünkü 4 üniversite mezunu gençten biri işsiz. İnanılmaz bir şey değil mi bu? Yani hiçbir güvence yok. Tam tersi, hep bir hayal kırıklığıyla mücadele var. Çok umutsuz duyulduğunu farkındayım ama hani biraz durumun gerçekçiliği de burada.
0: Umutsuz zaten aslında. Neyse, programın sonuna doğru bunu da toparlayacağız. İstersen bu haftanın şarkı konseptinden bahsetsen.
1: Olur. En azından umutlu bir şeyden bahsetmiş oluruz. Bu haftanın şarkı konsepti yürüyüş konsepti olsun dedik. Biz şu anda Ankara'dayız ve NATO kısıtlamalarından dolayı neredeyse sokakta yürümenin bile imkansız hale geldiği bazı tedbirler, tırnak içerisinde tedbirler alınmış durumda. O yüzden yürüyüş yapanlar en azından kulaklarında güzel bir şarkıyla günlerine devam edebilirler diye düşünüyoruz. İlk şarkımız Lou Reed'den gelsin, Walk on the Wild Side.

0: Yeni şeyler rejime kaldığı yerden devam ediyor. Z kuşağının içinde bulunduğu kıskançtan bahsediyorduk aslında. Amerika'da şöyle bir şey. Bir nörobilimci tarafından yapılan bir araştırma. Z kuşağı kendinden önceki nesilden başarısız olan tek nesilmiş. Bunun da tabii sebeplerini açıklıyorlar. Yani ailesi, aslında Z kuşağının ailesi anne ya da babada en az bir tane üniversite mezunu var. İşte görece daha bilinçli bir şekilde yönetiliyor. Ama hem dünyanın geldiği durumla hem de aslında teknoloji çağı çocukları olmalarıyla birlikte anne babalarının başarılarına ulaşamıyor gibi görünüyorlar. Ama bunun temel sebebi aslında ya bu psikolojik meselelerden bahsedeceğiz ama dikkat dağınıklığı meselesi de var. Hani ekranla büyüyen çocukların dikkat sürelerinin daha kısa olması ve odaklanma problemleri yaşamaları, ya bu başarısızlığın belki temel nedeni olmaz ama esas birkaç nedeninden biri olabilir.
1: Ya ben burada şöyle düşünüyorum Sıla. Bu az önce tam itiraz ettiğim yerden de bu bir başarısızlık hikayesi midir? Aslında çok da emin değilim. Şimdi çünkü Z kuşağı yani tabii ki sınıfsal farkları gözeterek de söylüyorum ama işte daha görece şanslı olanlarından da bahsedersek bir şekilde işte üniversite mezunu olan aslında ne bileyim daha iyi bir sınıftan geliyorsa dil bilen vesaire gençleri de kapsıyor. Şimdi bütün bunların karşısında bunlar da işsiz. Şöyle bir kavram çıkıyor orada karşımıza. Yetenek kıtlığı. Yani bu işverenin sıklıkla yani nitelikli eleman bulamıyoruz dediği mesele. Ya aslında bunu senin söylediğini dinlerken biraz bunu düşündüm. Bu çocuklar başarısız mı? Yoksa gerçekten bir yetenek kıtlığı mı var? Nedir bu yetenek kıtlığı? Bunu açayım biraz. Aslında çok kabaca iş piyasasındaki şirketlerin İhtiyaç duyduğu bazı özel beceriler var. Bunlar hızlı dijitalleşme, yapay zekanın aslında her gün ürettiği ve senden beklenen yeni beceriler. Yani dijital çağ inanılmaz şekilde değişiyor, sürekli bir devinim halinde ve senin sıklıkla buna ayak uydurman bekleniyor. Çünkü senin üniversitede aldığın eğitim aslında çok daha başı sonu belli bir kalıbın içerisinde ama bu iş piyasasında farklı talepler senden beklendiğinde o eğitim bu talepleri karşılamıyor. Dolayısıyla pek çok genç bu yetenek kıtlığı meselesinden dolayı aslında şirketler tarafından tercih edilmeyen de hale geliyor. Şimdi hal böyleyken acaba bu çocuklar ailelerinin daha gerisinde başarısız mı sayılmalı? Yoksa gerçekten bu düzene ayak uydurmak çok daha fazla zorlaşıyor mu? Burayı düşünmek gerek belki.
0: Bu geçen hafta konuştuğumuz iş meselesine dair işte birden fazla iş yapmak ve birden fazla görev tanımı olması meselesi geldi aklıma. Bazı araştırmalar da şunu gösteriyor dediğin gibi. Aslında şu anki gençlerin bazı işler için fazla nitelikli kaldı ve bu yüzden bir uyumsuzluk yaşandığından da bahsediyorlar.
1: Tabii tam tersi bir kısımda oldukça niteliklidir. O da orada da şu devreye giriyor ya işte işveren daha az maaş vermek istiyor ama daha az maaşı daha nitelikli birine de vermek kabul ettirmek de zor. Orada da böyle bir kısıt çıkıyor. Ya da diğer taraftan sen işte oldukça donanımlısın ama onun senden beklediği bir şey hani daha fazlasını yapman, daha dijital çağa ayak uyduran yeni becerilere sahip olman. Çocuk bunu da karşılayamayınca orada tam bir şey çıkıyor, açmaz oluşuyor. Bunun aslında böyle kabaca bir adı da var, dijital darvinizm diye. Şöyle ki yani toplumun ve teknolojinin kurumların uyum sağlayabileceğinden daha hızlı değiştiği fikrine dayanıyor bu. Yani Darwin'in doğal seleksiyonu buraya taşınıyor, toplumsal alana. Değişime ayak uyduramayanlar yok oluyor, uyum sağlayanlar hayatta kalıyor. Şimdi bunu bir şirket için düşün. Aslında sürekli kendini güncelle, hadi sürekli evrimleş, yoksa işte doğal hayatta kopacaksın, eleneceksin mesajı. Yani bir doğa kanunu iş rekabetine dökülüyor. Burada elenmemek imkansız gibi geliyor bana.
0: Evet, Z kuşağı arkadaşlarımız senden razı. Onları ezdirmeme çaban takdire şayan. Tebrik
1: Onlara
0: ediyorum.
1: inanıyorum.
0: Evet, biliyorum. Ben de inanıyorum.
1: Evet, hiçbirisi doğal ayrımlar değil ya aslında. O
0: Evet,
1: yüzden böyle
0: evet.
1: bir itirazda bulundum. Çünkü belirli şirketlerin, yatırımcıların koyduğu bir tempo bu. Dolayısıyla yani bir bilinçli kararın sonucu ya da doğal bir kılığa büründürülerek bize sunulan şey aslında hayatımıza dair büyük engeller oluşturuyor. Bak bir de Türkiye'de bunu deneyime ekle. Yani işveren diyor ki sana ben deneyimli birini istiyorum. İyi ama bu çocuk okuldan mezun olduğundan beri deneyim kazanacağı bir kapı da bulamıyor ki. Deneyimsiz kaldığı için yine işe giremiyor. Bu tam bir kısır döngü esasında.
0: Evet, bu çıkmaz bir de eski bir çıkmaz aslında. Bu da yeni değil.
1: Aynen
0: Deneyimsiz
1: öyle.
0: insanlardan deneyim beklemek.
1: Z kuşağı dediğimiz bu kategori aslında yani tam da bunları belki konuşmak gerekiyor. Yani bu kategoride muazzam bir fark var insanlar arasında. Ailesinden ekonomik destek alabilen, ne bileyim doğru iş bulana kadar mesela bekleyebilen. Bir de böyle şanslı bir azınlık vardır. Aslında ne bileyim görece çok böyle varlıklı bir aileden gelmemekle beraber bence hani ben de mesela bunun bir avantajını yaşadığımı düşünüyorum aslında şey gibi yani işte iş bulamasan da bekleyebilirsin yurt dışında eğitim alabilirsin ne bileyim ben bütün bu kriz koşullarından daha uzakta olabilirsin gibi. Bu Z kuşağı dediğimiz şey aslında tek bir kategori altında topladığımız insanlar arasında muazzam bir fark var. Ailesinden ekonomik destek alabilen, doğru işi bulana kadar bekleyebilme imkanına sahip olan, ne bileyim gerekirse yurt dışında okuyabilen bir gençle hiçbir güvencesi olmadan lise biter bitmez hemen bir işe girmek zorunda olan genç arasında. Tabii bunlar aynı krizi yaşamıyor muhtemelen. Birisi krizi bir erteleme esneklik olarak deneyimliyor. Öbürü de doğrudan bunu deneyimliyor. Şöyle bir tanımlama var. Ben biraz kendimin buraya da dahil olabileceğini düşünüyorum. Gap year diye. Üniversiteden sonra bir sene kendini bulmak, seyahat etmek veya ne bileyim staj yapmak için sana ailen tarafından ayrılan bir zaman. Yani çok varlıklı bir aileden gelmemekle beraber ben en azından böyle bir senemin olma ihtimali olmuştu. Bilmiyorum senin böyle bir şansın oldu mu? Nasıl deneyimledin sen bu krizi ama?
0: Oldu oldu. Güzel günlerde. Ben
1: Şanslı
0: de şanslı
1: günlerimizmiş.
0: olanlardandım.
1: Aynen öyle. Burada sıla bir de şöyle bir şey de var. Bir ücretsiz staj meselesi de var aslında. Bu ücretsiz staj meselesi de bence çok enteresan. Çünkü birçok genç okulu bitirdikten sonra gönüllü olarak bir yerlerde çalışmaya teşvik ediyor. Yani bu CV'mizi çok daha kabartacak bir referans. Ama şöyle de bir karşılığı var. Gönüllü staj demek, ücretsiz staj demek aslında herkes için de aynı şey değil. Yani bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Avantajlı olmayı da gerektiriyor.
0: Kesinlikle öyle ve bu staj çok büyük bir sömürüye döndü. Bu yine son zamanlarda gördüğüm iş ilanlarından birinin başına eklenen gönüllü. Gönüllü. Sürekli her şeyin gönüllü olması dayatması. Veya işte stajlarda şu da çok yaygın, etraftan çok duyuyoruz. Yani yol ve yemek gibi temel şeylerin bile karşılanmaması.
1: Karşılanmıyor mu?
0: Karşılanmıyor.
1: Gönüllülere hiç bakmamışım zamanında demek ki.
0: Aslında ya birazdan şeye girmeden önce böyle Türkiye'deki kuşak meselesini daha detaylı inceleyeceğiz. Ama ondan önce bir yürüyüş şarkımız daha gelsin istiyorum.
2: Novo Amor, Carry You.

0: yeni şeyler rejimi kaldığı yerden devam ediyor. Kriz neslinden bahsediyoruz. Z kuşağının hakkını sonuna kadar savunma mücadelesine döndürdük programı.
1: Aynen öyle, yanınızdayız.
0: Evet, buradan size Apaçık Radyo'dan destek oluyoruz. Çünkü biliyoruz ki hayatlarınızda olmayan şeyler, hepimizin hayatlarında bir türlü olmayan şeyler çok genel geçer sorunların ve ne yazık ki sistemin, düzenin yarattığı sorunların da yansımaları. Gençlerin ekonomik güvencesizliği yalnızca cüzdanlarında, kiralarında, iş arama süreçlerinde de hissetmiyor bence. Aynı zamanda çok ciddi siyasi sonuçlar da üretiyor. İşte 2023 seçimlerinden sonra mesela meclise bakınca çok çarpıcı bir tablo var burada. 600 milletvekilinden sadece 5 tanesi 18'i 30 yaş aralığında. Oysa bu yaş grubu seçmenlerin yaklaşık 1/4 biri. Z kuşağı dediğimiz kuşak. Hı hı. Yani gençler ülkenin geleceği denildiğinde herkesin ağzından düşmüyor ama ülkenin karar alma mekanizmasında bile, yani demokrasinin en basit temsilinde bile neredeyse yoklar. Nüfusun 1/4 biri ama mecliste temsili %1'in falan altında. Ve bence burada şöyle bir tanımlama geliyor. Bütün bunlar olduğunda, bunu hepimiz çok yaşıyoruz. Üniversiteden beri, belki büyürken de sık duyduğumuz bir şey. Ya bu gençler çok apolitik, hiçbir şeyle de ilgilenmiyorlar. Telefonlarından kafalarını kaldırmıyorlar. Bu tanımlamalara şiddetle de karşı çıkıyorum.
1: Bu da hiç etkimeyen bir tanımlama gerçekten. Yani bu bir sonraki nesli suçlamanın hemen devamında ve birbirine bağlı olarak hemen apolitiklikle suçlama.
0: Tam senin o başta dediğin, kendinden bir önceki kuşağı, bir sonraki kuşağı hiç beğenmeme meselesi aslında bu. Ya bu apolitik gençlik dediğimiz şey, ben biraz böyle takıyorum da, doğru olduğunu düşünmediğim için yine takıyorum. Z kuşağının siyaset alanı ilişkisini de savunmak isteriz burada.
1: Z kuşağının siyaset alanı ilişkisini geçen yıl herkese gösterdiler zaten bence.
0: Bence de öyle kesinlikle, çünkü biraz belki şuradan bakmak gerekiyor. Bu kuşak apolitik mi, yoksa bu kuşak gerçekten siyasete kopmuş değil ama mevcut siyasete mi güvenmiyor? Aslında bu sadece Türkiye'de böyle değil ki, işte Fransa'da böyle süresiz grevler, sarı yelek eylemleri bir sürü şeyler olduğunda da, yani pek çok direniş biçimi olduğunda liselerden üniversitelere kadar gençler sokağa çıkıyor. Dünyanın her yerinde böyle ve aslında ortak bir söylem var, yani mevcut düzene, temsili demokrasiye, liderlere, partilere güvenmiyorlar. Burada Demet Lüküslü'nün çok sevdiğim bir hocadır kendisi. Türkiye'de Gençlik Miti diye bir kitabı var. Hoca bize kitapta şunu hatırlatıyordu o zaman. Tavsiye ederim kesinlikle. İletişim Yayınları'ndan olabilir, yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye'de gençlik hiçbir zaman sadece biyolojik bir yaş kategorisi değil diyor. Hep bir siyasi anlam yüklendi gençliğe diyor. Aslında düşünelim, Osmanlı modernleşmesi de böyle. Cumhuriyetin kuruluşu da böyle. 68 ve 78 de böyle. Neredeyse aslında 12 Eylül'e kadar gençlik miti işte sokakta, üniversitede, meydanda siyasal bir özne. Tabii ki 12 Eylül burayı çok net bir biçimde kesti. O ayrı. Hı hı. Darbe tabii yalnızca örgütleri, siyasetleri, sendikaları, öğrenci hareketlerini dağıtmadı. Aynı zamanda toplumun siyasetle kurduğu bağı da kırdı. Yani darbe sonrası kuşak kendisinden önce gelen o politik gençlik mitiyle hep karşılaştırıldı ve eksik bulundu.
1: Evet evet, bu 68'den alırsak yani bu meseleyi, 68 kuşağından sonraki işte 78 kuşağı için oradaki siyasi atmosfer de yine Türkiye'nin en karanlık dönemlerinden biri. İşte sokak çatışmaları, suikastlar ve devamında işte 12 Eylül 1980'in geldiği. Sonrasında şu anki X kuşağı dediğimiz bir kuşak geliyor. Aynı zamanda onlara da özel nesli deniyor. Bu 65 ve 80 arası dönemlerde. Onların asıl yine bu apolitikleşme suçlaması onlarda da çok fazla var. Onlar da nasibini almışlar. Sonra işte Y kuşağı geliyor. Bu arada bizim kuşağımızda da şu apolitik olma suçlaması Gezi direnişi olana kadar bize de aynısını söylemişlerdi. 19 Mart olana kadar Z kuşağına da aynı şey söyleniyor. Yani bu bir yerden ısrarla bakma çabası. Az önce söylediğin şeyler şu an kafamda daha iyi oturuyor. Bir kalıba sokma ısrarı ve bir o analiz ısrarı. Ezberlenmiş bir şekilde işte gençler apolitik, gençler hakkını savunmuyor, işte gençler iş beğenmiyor vesaire vesaire. Bütün bu tanımlanmış şeyler ezbere söyleniyor ama derinlemesine düşünülmüyor belki.
0: Ben de böyle düşünüyorum. Kesinlikle bu biraz kalıplaşmış bir şey. Çünkü aradaki mesafenin bir ilgisizlikten kaynaklandığını düşünmüyorum siyasette. Belki daha ziyade Z kuşağının kendi ifadeleriyle düşünürsek bir tükenmişlikle, bir hayal kırıklığıyla da kaynaklanıyor olabilir. Şöyle düşün, 90'lardan itibaren gençler siyaseti yolsuzlukla, skandallarla, ne bileyim işte birçok çıkar ilişkisiyle deneyimledi. Apolitiklik olarak adlandırılan şey aslında bir tür güvensizlik ve ne bileyim ben buradan nasıl çıkarım duygusuydu belki de. Yakın zamandaki gençlik araştırmaları da aslında buna benzer bir şey söylüyor. Araştırmacıların tarif ettiği gibi gençler ne tamamen apolitik ne de örgütlü, daha çok aradalar. Ve bu arada kalma hali bence önemli. Çünkü bu onları politikadan uzak yapmıyor, temkinli bireyler yapıyor. Yani partiye, lidere ve bu düzene temkinli. Ama tam da senin dediğin şey burada. Biz bunu daha önce işte gezi eylemlerinde gördük. Yani en apolitik denen kitle bir anda kendi üsluplarıyla ve kendi tarzlarıyla sokağa çıktı. 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutukluluğunun ardından gelişen süreçte yine üniversitelerde hiç umulmadık şekilde gençlerin sokağa çıktığını görüyoruz. Demek ki aslında çok net bir şey var. Bu gençler geleceklerine sahip çıkmak, adalet, hak mücadelesi, daha iyi bir dünya meselesinde ortaya çıkmaktan da çekinmiyorlar. Yani bir kriz neslinin karşısında bir irade de olabiliyorlar.
1: Kesinlikle öyle. Yani her nesilde olduğu gibi bu nesilde de var bu. Biraz şey meselesini de konuşmak istiyorum İlda. Böyle araştırmalarda ve okuduğum şeylerde Z kuşağına dair öne çıkan en büyük şey kaygı. Sürekli bahsedilen bu. İşte kuşağın %80'inin kendini çok kaygılı, depresif, üzgün hissetmesi. Tam bu konuştuğumuz geleceksizlik hissiyle de ilgili ve dünyanın içinde bulunduğu durum gitgide siyasal olarak da daha kötü bir hale geldiği için hissettikleri bu kaygı bu birçok şeye onlarda engel oluyor. Yine Amerika'da yapılan bir araştırmadan bahsedeceğim. Z kuşağının yaklaşık %84'ü ruh sağlığının bir kriz olduğuna inanıyor ve daha eski kuşaklara kıyasla kaygı ve depresyonla mücadele ettiklerini bildirme olasılıkları %80'den fazla. Bunun da altı çiziliyor. Yani kötü bir ruh halindeler ve önceki kuşaklara göre bunu söylemekten geri durmuyorlar aslında.
0: Bir noktada bence şöyle zaten yaşadıkları her şeyi elbette çok farkında olan bir kuşaktan bahsediyoruz. Çünkü böyle olmaması imkansız. Çünkü her şeyin en zor halini kendi hayatlarında birebir deneyimliyorlar. Dolayısıyla işte ruh sağlığındaki değişmeler de, ne bileyim hayatında yaşadıkları başarısızlıklar da her birini görmekte bence zaten ne yazık ki ustalaşıyorlar. Buradaki en temel mesele şu işte. Çoğu zaman yani belki üstüne düşünülmesi gereken şey de bu. Bütün bu sorunların kendi kişisel başarıları ve bireysel hikayelerinin bir parçası olarak adlandırılmaması gerektiği. Ben 9 Eylül Üniversitesi'nde okurken o zaman çok sevdiğim hocam Ayşen Uysal Sosyolojik Düşünce Tarihi diye bize bir ders veriyordu. İlk dersimizde hiç unutmuyorum. Tabii ki böyle solcu, çok heyecanlı, 18 yaşında işte genç bir kadınsın ve karşında işte Paris'ten gelmiş şahane şeyler anlatacağı çok belli. Önceden de tanışmıştım kendisiyle ve çok heyecanla dersine girmiştim. Şöyle bir şey söylemişti yani Marx'ın sosyolojisine dair konuşurken. Aslında bireylerin kaderi olarak görünen şeyler toplumsal bir kaderin parçasıdır. Bizim hayat akışımız toplumsal bir hayat akışının parçasıdır. Dolayısıyla hayatınızda olan hiçbir şey sizin kendi bireysel kaderinizle ilgili değildir demişti. Şimdi bugünden de düşününce yani hem siyasetin bizim hayatımıza olan etkisini çok iyi anlamaya itiyor beni. Hem de aslında bir başarısızlık hikayesi olarak işte işsizliğin, güvencesizliğin, ev genci olmanın ne olduğunu da bir toplumsal kaderin nasıl parçası olduğunu düşünmeye itiyor aslında.
1: Bunu konuşmaya devam edeceğiz ama ondan önce senin bir şarkı anonsu yapmanı istiyorum.
0: Olur, bir şarkıyla da devam edelim. Sıradaki şarkımız Nancy Sinatra, Summer When Gelsin.

0: Yeni şeyler rejime kaldığı yerden devam ediyor. Bir de bu dünyada ve Türkiye'de artan milliyetçilikle birlikte yine Z kuşağına etkisi olan bir şey var İlda. İnsellik kavramı. Belki kapanışa doğru biraz bundan bahsederek bitirebiliriz. Tabii mizojini denen şey sadece İnsellere özgü bir şey değil, mevcuttaki kadın düşmanı sistemin devamı olan bir şey ama işte son yıllarda çok fazla artması işte hem dünyada hem de Türkiye'deki şiddet olaylarıyla anlıyoruz. Bu insel terimi bugün şiddet yanlısı ve aşırı sağ hareketlere yakın bir kitlenin zeminine oturuyor. Türkçesi istemsiz bekar olabilir belki. Kadın ilişki kuramayan tabii heteroseksüel erkeklerden oluşuyor bunlar. Kadınlarla sağlıklı ilişki kuramıyorlar. Ve kadınlarla sağlıklı ilişki kuran erkeklere de düşmanlık besliyorlar aynı zamanda. Yalnızca kadınlara değil. Bu işte içinde bulunduğumuz sistem, işte kadın düşmanı sistem asla yeni değil ama bu siyasi atmosferle bunun perçinlenmesi insanlar o kadar yalnızlaştırıyor ki kendilerini şöyle tanımlıyorlar. Yoksul ve çirkin oldukları için kendilerini tanımlamalarından bahsediyorum. Kimsenin onlarla bağ kurmadığından bahsediyorlar. Tüm bu konuştuğumuz işte krizler, siyasi atmosfer, kaygı, depresyon, yalnızlık bunu tetikleyen şeylerden biri değil mi sence de?
1: Ya kesinlikle öyle. Bu bahsettiğinin her biri çok böyle özel hayat, flört veya ilişkilerle ilgiliymiş gibi durabilir ama aslında başlı başına politik bir mesele. Çünkü burada yani güvencesizlik duygusu kolektif bir adalet talebine dönüşmek yerine aslında kırılgan bir erkeklik krizine ve kadın düşmanlığına dönüşüyor. Aslında konuşmanın başında da böyle referans verdiğin Beck'in sözünü ettiği bireyselleşmiş risk duygusu da sanki biraz burada devreye giriyor. Yani insanlar artık bu düzenin yarattığı risklerle o kadar tek başına mücadele etmek zorunda oluyor ki kendilerine bir düşman belirliyor. Bu düşman bazen işte bir politik düşman olabiliyor ve bir öfke doğru yere yönlendirilebiliyor. Ama bazen de senin ifade ettiğin gibi bir kadın düşmanlığı üzerinden bir saldırganlık olarak da muhtemelen vücut buluyor. Üzerine kesinlikle düşünülmesi gereken bir şey bu.
0: Evet. Yeni şeyler rejiminden bu haftalık bu kadar diyelim mi o zaman? Önümüzdeki hafta yine konuşmayı çokça istediğiniz konuları konuşmaya devam edeceğiz.
1: Evet, yeni şeyler rejimi bu hafta iki kişilikti. Haftaya çok heyecanlandığımız konuklarımız da olacak.
0: Aa evet, güzel sürprizler olacak.
1: Evet, çok da mutlu olacağız. Bu haftalık bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Son şarkımız Bülent Ortaçgil'den gelsin. Bu su hiç durmaz.

0: yeni şeyler rejimi.
1: Tendu, pli, tendu, pli, rendez-vous.

Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.

0: Hazırlayan ve sunan Tim Hallam.
1: Cumartesi 18'de Apaçık Radyo'da.
0: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin. Pazar 21'de Apaçık Radyo'da. Reklamlar.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklamlar bitti. Sayfiye.

0: Arşivden Günümüze, İstanbul'da Yaz. Hazırlayan ve sunan Fatma Zişan Tokaç. Pazartesi günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Onal ve Tayfun Karaköse'ye teşekkür ederiz.
3: Harici Bellek.
2: Şarkılarla Dünya Tarihi.

Apaçık Radyo'da Harici Bellek yayında 11 Temmuz Cumartesi 337. programı biraz buruk açıyorum. Bendeniz Murat Meriç. İlk şarkımı çalmadan önce tüm dinleyenleri en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz.

Yaşayan en büyük şairlerden biri Ahmet Telli dün aramızdan ayrıldı bugün. Harici bellek Ahmet Telli anısına. Grup Yorum'un ilk albümüne adını veren, az önce dinlediğimiz sırılıp gelen Ahmet Telli'nin bir şiirinden beslenmişti. Bu şarkı içinde bulunduğum kuşağın Ahmet Telli ile belki de ilk buluşması. İlk Ayakkaya, sıyrılıp geleni 6 yıl önce Özcan Şenver ve Cihan Keşkek ile birlikte seslendirmiş. Grup Yorum'a yapılan baskıları, onlarla birlikte sahnede yüzlerce kez söylediği bu şarkıya yeniden ses vererek duyurmak istemişti. 80'li yıllarda yaşadıkları baskılar bugüne uzandı. Ahmet Telli şiirleri artık serbest belki ama Grup Yorum şarkıları hala yasak. Şimdi yan yana yürüdükleri yıllarda yaptıkları şarkılardan birini daha çalmak istiyorum. Yine Ahmet Telli'nin şiirinden beslenen bir şarkı. 2000'li yılların ortalarında konser verebildikleri dönemde Harbiye Açık Hava sahnesindeyiz.

Gün biter, gülüşün kalır bende. Anılar gibi sürüklenir bulutlar. Ömrümüz ayrılıklar toplamıdır. Yarım kalan bir şiir belki de. Aykırı anlamlar arayıp durma. Güz biter, sular köpürür de. Kapanmaz gülüşünün açtığı yara. Uçurum olur, cellat olur her gece. Her gece yeniden bir talan başlar. Acı ses olur, ses deli bir yağmur. Eski bir Eylül'e gireriz böylece. Sığındığım her yer adınla anılır. Ben girerim sokağı devriyeler basar. Bir de gülüşün eklenir kimliğime.

0: Grup yorumun Sesende Değil Hüznün İsyan Olur'u Selda Bağcan'dan dinlediğimiz Gülüşün Kalır Bende takip etti. Arada bu şiiri Ahmet Terli'nin sesinden dinledik. Onu ve şiirlerini dinlemeyi sürdüreceğiz ama öncesinde bir başka şiirini Cüneyt Türen'in sesinden dinleyelim.
1: Sıcacık konuşurdun konuşunca, ırmak gibi, rüzgar gibi konuşurdun. Yayla kokuşlu çiçekler açardı sanki. Çiğdemler, güller, mor menevşeler açardı. Sımsıcacık konuşurdun konuşunca. Hala koynumda resmin. Dağları anlatırdın ve dostluğu bir ceylan gibi sekerdi kelimeler. Sesini duymasam çölleşirdi dünya. Dağlar yarılır, ırmaklar kururdu. Bulutlar çökerdi yüreğime. Hala koynumda resmin. Gün akşam olur elinde kitaplar ve bir demet çiçekle çıkıp gelirdin. Bir kez bile unutmadın merhaba demeyi. Ve en yanık türküleri nasıl da söylerdin bir dostun vurulduğu gün. Hala koynumda resmin. Kaç mevsim kırlara çıkıp çiçekler topladık mezarlar için. Belki ürküttük tarla kuşlarını, belki kurdu kuşu ürküttük. Ama aşkı ürkütmedik hiç. Hala koynumda resmin. Ve hala sımsıcak durur anılar. Sımsıcak ve biraz boynu bükük. Ne varsa yaşanmış ve paylaşılmış. Yasak bir kitap gibi durmaktadır ve firari bir sevda gibi şimdi duvarlarda resmin.

0: Gidersen yıkılır bu kent. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da gider. Bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında. Yanlış adreslerdeydik. Kimliksizdik belki. Sarışın bir şaşkınlık olurdu bütün ışıklar. Biz mi yalnızdık? Durmadan yağmur yağardı. Üşür müydük nar çiçekleri ürperirken? Gidersen kim sular fesleğenleri? Kuşlar nereye sığınır akşam olunca? Sessizliği dinliyorum şimdi ve soluğunu. Sustuğum yerde bir şeyler kırılıyor. Bekleyiş diyorum caddelere, dalıp gidiyorsun. Adını yazıyorum bütün otobüs duraklarına. Öpüştüğümüz her yer adınla anılıyor. Bir de seni ekliyorum susuşlarıma. Selamsız, saygısız yürüyelim sokakları. Belki bizimle ışıklanır bütün varoşlar. Geriye mapushaneler kalır, paslı soğuklar. Adını bilmediğimiz dostlar kalır yalnız. Yüreğimizi alırız onları, ısıtırız. Gardiyan olmayız ömrümüze her akşam. Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada bütün aşklar. Fiyakalı ışıklar yanıyor reklam panolarında. Durmadan çoğalıyor faili meçhul cinayetler. Ve ölü kuşlar satılıyor bütün çiçekçilerde. Menekşeler, nergisler yerine kuş ölüleri. Bir su sesi, bir fesleğen kokusu. Şimdi uzak yangınları anımsatıyor genç ölüler artık. Bulvar kahvelerinde arabesk bir duman. Sis ve intihar çöküyor bütün birahanelere. Bu kentin künyesi bellidir artık ve susuşun isyan olur milyon kere. Hiç bilmez miyim? Sokul yanıma sen, ellerin sımsıcak kalsın. Devriyeler basıyor karartılmış evleri yine. Gidersen yıkılır bu kent. Kuşlar da ölür. Bir tufan olurum sustuğum her yerde.
1: Apaçık Radyo'dasınız. Harcı Bellek sürüyor. Bugün program Ahmet Terli anısına. Cüneyt Türedin sesinden dinlediğimiz Hala Koynumda resmin Onur Akın tarafından bestelenmişti. Şiirden sonra bu şarkıyı da dinledik sonrasında. Yine Ahmet Terli'ye kulak verdik. Gidersen yıkılır bu kent. Ahmet Terli 1946 yılının 2 Aralık günü doğdu. Öğretmenlik yaptığı yıllarda şiire merak saldı. Sonrasında kitapçılık, editörlük ve yayıncılıkla hayatını sürdürdü. Çünkü ilk kitabını yayınladığı yıllarda sakıncalı bulunarak öğretmenlik yapması engellendi. Kitapları bilhassa 80'li yıllarda hepimizin kitaplığında baş köşedeydi. O yıllarda kurulan kimi topluluklar onun şiirlerinden beslettikleri şarkılarla göz önüne çıkıyor, şairin sesini çoğaltıyordu. Bunlardan ikisi Ankara'da kurulan iki topluluk, Yeni Türkü ve Çağdaş Türkü. Dinlemeye başladığımız şarkı Çağdaş Türkü'nün ilk albümüne adını veren Bekle Beni. Sonrasında sözü yine Ahmet Terli alacak. Bekle.

konu ol. Bir akşam konu ol. Oturup konuşalım biz bize. Anıların çubuğunu yakıp uzatalım geceyi biraz. Geçmişe bir el sallayıp yaşanan günleri konuşalım. Ve günlerin üstüne çöken dumanlı, isli havalardan. Kendimize daha az zaman ayırsak da olur geceden. Çünkü boğulabilir insan yalnız kendini düşünmekten. Kapağı açılmayan kitaplar unutulmuş aşklar gibidir. Kitaplardan söz edelim ve onların gizli kalmış sessiz tatlarından. Sabaha doğru perdeyi aralayıp ufka bakalım ve bir çocuk gibi hayretle seyredelim güneşin kızıllığını. Konuşulmadan kalan daha çok şey vardı diye düşünerek çıkalım. Güneşle kucaklaşan balkona. Üşütmesin sabah serinliği. Bir bardak demli çay burukluğu gibi kalsın. Gecenin ve sabahın tadı yaşasın anılarımızda. Konuğum o. Oturup konuşalım bir akşam. Ve uzatalım geceyi. Sözün çubuğunu yakarak.

0: Ahmet Telli ve onun şiirinden bestelenmiş şarkılara ayırdığım Harici Belek, Nejat İşler'in sesinden deneyeceğimiz bir Ahmet Telli şiiriyle sürüyor Çocuksun Sen. Sonrasında Fazıl Say eşliğinde mezzo soprano Seda Krankaya'yı dinleyeceğiz sanatçılar. İçinde bulunduğumuz yılın Ocak ayında Ayvalık'ta Burcunda'da kaydettikleri bir şarkıyla huzurda olacak. Yorgun çocuklardık.
1: Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen. Ömrümüzse karşılıksız sorulardı. Hepsi bu. Şu samanyolu, hani avuçlarından dökülen kum taneleri var ya, onlardan birindeyim. Yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Kar yağıyor. Bir aşk tipiye tutuluyor. Daha ilk döneme işte. Çocuksun sen. Sesindeki tipiye tutulduğum çocuksun. Her ayrılıkta imlası bozulan, susan bir çocuktan daha büyük bir tehdit ne olabilir ki? Sorumun karşılığı bilmiyor kimse. Kötü bir anlatıcıyım oysa ben. Ve ne zaman bir kaza olsa, adı aşk oluyor artık.

0: Ahmet Ali her zaman baskı altında olan şairlerden. Kitapları toplatıldı, hakkında davalar açıldı, zaman zaman hapis yattı. Hapiste de şiir yazdı. Bu şiirler bugün hepimize güç ve umut veriyor. Bunlardan biri bir kitabına da adını veren Su Çürüdü. Şiiri önce kendi sesinden dinleyeceğiz, sonrasında hikayesine kulak vereceğiz.
1: 72 gündür bir dolapta kilitliyim. Yalnızca anahtar deliğinden hava giriyor ve ölü bir ışık sızıyor içeri. Yalnızlık hiç de tanrısal değil, görkemli değil. O yalnızca geçmişle gelecek, ölümle yaşam arasında kocaman bir karanlık. Geçmişi ve geleceği olmayan, ölümle yaşam arasında irinli bir leke yalnızlık. Şimdi ne varsa anahtar deliğinden sızan havayla ışıkta. Farkına varsalar kapatırlar beni burada. Bütün belleğimdekileri yok ettim. Elektrikli bir aygıtla yaktım, jiletle kazıdım. Çığlıkların aralığından uçurdum hepsini. Kül edip savurdum. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Zamanı yiyip bitirdi karanlık. Gece yoktu. Güneş çoktan kömürleşmiş ve yeryüzü yapışkan bir karanlıkla örtülmüştü. Yabanıl sesler geliyordu derinlerden. Ve karanlığı ince bir bıçak gibi yırtıyordu. Şaklayan bir kırbaç gibi. Acı duvarını aşan bu sesler madeni bir gürültüye dönüyor ve yer kabuğunu zorluyordu artık. Sesim yoktu. Karanlığın karnında yitirdim sesimi. Kör bir kuyuda unutulan Yusuf'tum ben. Ama durmadan soruyorlardı. Tanrılar bilmiyordu sordukları şeyleri. Peygamberler büsbütün hain çıkmıştı. Ama yine de soruyorlar, soruyorlar, soruyorlar. Adımdan karşısında değil. İki şeyi bilmek istiyorum. Belki aynı şeyi iki kere bilmek istiyordum. Duvarların rengi neydi? Derinin rengi neydi? Dokunuyorum duvarlara. Parmak uçlarımla, avuçlarımla, dilimle dokunuyorum. Duvarların bir rengi olmadı. Ama hiçbir duvarcının, hiçbir ressamın bu rengi bildiğini sanmam. Adı yoktu bu rengi. Kimyası yoktu. Belki renksizliğin rengiydi bu. Çürüyen bir bedenin kokusuydu duvarların rengi. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Bir böcek gibi antenlerimi gezdiriyorum bedenimde. Anahtar deliğinden sızan ölü ışıkta ellerime bakıyorum. Ellerim. Sanki bir kadının memelerini hiç okşamamış. Sıcaklığını duymamış. Ellerim. Her dizesi çığlık olan şiirleri yaratmamış sanki. Ne beyaz tenliğim artık, ne esmer, ne de kara. Cüzdanlının, vebalının bir rengi vardır. İrinin bir rengi. Ölünün bile bir rengi vardır ama derinin rengi yoktu. Belki çürüyen bir kentin rengi, çürüyen bir dünyanın, adımdan gayrısını bilmiyorum. Ayakları üzerinde duramayan kıllı bir yaratıktım. Soyumun neye benzediğini unuttum. İnsana benziyorlardı diye duymuştum bir vakitler. Demek ki şimdi maymun halkasında insanlık, adımdan gayrısını. Ağzımı anahtar deliğine dayayıp havayı emiyorum. Böcek sokması gibi bir yanma duyuyorum boğazımda. Oysa kuru bir yaprağı bile dalından düşürecek gibi değil bu kör esinti. Belki çöle dönmüş toprağa tek yağmur damlasının düşüşü yalnızca. Çamur gibi bir yağmur damlası. Ama toprak bu damlayla çatlatacak bağrındaki tohumu. Çöl bütün vahalarını bu damlayla yeşertecek. Genzim yanıyor. İnce bir kan şeridi sızıyor dudaklarımdan. Kirli, sıcak ve simsiyah. Adımdan gayrısını bilmiyorum. Suyum bir litrelik karton süt kutusu içinde. 72 gündür sakındığım ve her gün ancak bir kere dudaklarımı değdirdim. Dilimi bir köpek gibi değdirdim. Dilim suya dokunuşum. Bir süngerin denizi yutuşu yani. Bir çölün serava kesilmesi bir an için. Her gün ancak bir kere değdiriyorum dudaklarımı suya. Dilimi kaçırıyorum artık. Sünger bütün baltuzlarını birden uzatmasın diye. Bataklıktaki suyun da bir su yanı vardır. Çürüyen bir bedenin bile dayanabilir kokusuna. Kutuda kalan son bir yudum su, bu bile değildi artık. Küstü, öldürdü kendini su. Su çürüdü. Adımdan gayrısını bilmiyorum.
2: Bu şiirle ilgili çeşitli yerlerde sorulan sorulardan biri, bunu siz mi yaşadınız sorusudur. Evet ama hayır. Hayır ama evet diyorum. Nedeni şu, kuşkusuz ki bir şiir bir yaşam öyküsü değildir. Bütün yaşamların bileşkesi ise eğer bir hayata dair olabilir. Ve bir dönemde yaşanan gerçekliğin şiire sızdığını söyleyebilirim. Kuşkusuz ki bu şiir kalemin, defterin, kağıdın olmadığı bir zeminde, yani hücrede, zihinden tasarlanmıştır. Sonra dışarı çıkıldığında kağıda dökülmüştür.

0: Grup yorumundan dinlediğimiz Soluk Soluğa bugünkü Harici Beley'in son şarkılarından biriydi. Ahmet Telli anısına yaptığım programda şiirlerini ve şiirlerinden bestelenmiş şarkıları dinledim. Bitirmeden önce yine Ahmet Telli'ye kulak verelim. Belki yine gelirim.
1: Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Her sözcük dilimin ucunda küfre dönüyor çünkü. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa. Bitse bu sessizlik, bu kirli yapışkanlık bitse. Ama bir tufan az mı gelir yoksa yine de? Yırtılan ve parçalanan bir şeyler olmalı mutlaka. Hiç durmadan yırtılan ve parçalanan bir şeyler. Oysa ne kadar sakin bu sokaklar ve bu kent. Ne kadar dingin görünüyor bana şimdi gökyüzü. Gidenler nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini. Bir kenti güzelleştiren yalnız onlardı sanki. Onlardı çocuklara ve aşka ölesiye bağlanan. Kadınları güzelleştiren herhalde onlardı. Tükürsem cinayet sayılır diyordu birisi. Tükürsek cinayet sayılıyor artık. Ama nerede kaldılar? Özledim gülüşlerini onların. Uzun uzun bakıyorum kıvrılan sokaklara. Tek yaprak bile kıpırdamıyor nedense. Ve tek tek söndürüyor ışıklarını varoşlar. Alnımı kırık bir cama yaslıyorum, kanıyor. Kanımın pıhtılarında güllerin serinliği. Ve fakat bir cellat gibi yetişiyor pusudaki. Dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Yaşamak neleri öğretiyor düşünüyorum. Okuduğum bütün kitaplar paramparça. Çıkıp dolaşıyorum akşamüstleri bir başıma. Bir uçtan bir uca yalnızlıklar oluyor kent. Bulvar kahvelerinin önünden geçiyorum. Sırnaşık aydınlar, arabesk hüzünler. Bir gazete sayfasında sere serpe bir yosma. Sesler gittikçe azalıyor. Kuşlar azalıyor. Ve ne zaman yolum düşse vurulduğum yere, kızgın bir halka oluyor boynumda o sokak. Hüznü yalnız atlarımız duyuyor artık. Biz çoktan unutmuşuz böyle şeyleri. Ama içimde bir sırtlanın dalgın duruşu ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. İçimde zapt edilmez bir kırma isteği. Dizginlerini koparan bir at sanki bu. Soluk soluğa kalıyorum her sonbahar. Ve sevgilim ne zaman hoşgörülü olsa bir yolculuk düşüyor aklıma, gidiyorum. Bütün gençliğim böylece geçip gitti işte. Ama hala bir şeyler var vazgeçemediğim. Hangi duvar yıkılmaz sorular doğruysa, bir gün gelirsek hangi kent güzelleşmez? Şiirlerim bir dostun vurulduğu yerde yakıldı. Geri almıyorum külleri, yangınlar çıksın diye. Devriyeler çıkart şimdi, bütün ışıklarını söndür. Sorduğum hiçbir soruyu geri almıyorum ey sokak. Ve dilimin ucunda küfre dönüyor her sözcük. Dudaklarımı kanatırcasına ısırıyorum günlerdir. Bir gök gürlese bari diyorum, bir sağanak patlasa. Bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik, hiç bitmesem. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve bütün yeryüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce çekip gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün.
0: Ahmet Telli anısına yaptığım Harici Bellek burada sona eriyor. Bendeniz Murat Meriç. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yine burada olacağım. Aranızdan ayrılmadan önce Ankaralı topluluk Çağdaş Türkü'nün ikinci planı platoya yerleştiriyorum. Çünkü az sonra onların yorumuyla dinleyeceğimiz bir şarkıyla programa ve Ahmet Telli'ye veda edeceğim. Ama bunu yapmadan her zamanki temennimi yineleyeyim. Şarkılarımızı barışa hasret kalmadığımız yasaksız günlerde yan yana ve eksilmeden söyleyelim. Ahmet Terli'nin anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Hoşçakalın.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Pınar Onal ve Tayfun Karaköse'ye teşekkür ederiz.
1: I was a bum in San Francisco, but once managed to go to a symphony concert along with the well-dressed people. And the music was good, but something about the audience was not. And something about the orchestra and the conductor was not. Although the building was fine and the acoustics perfect, I preferred to listen to the music alone on my radio. And afterwards, I did go back to my room and I turned on the radio.
2: Apaçık Radyo.
3: Charles Bukowski.
4: Reklamlar.
5: Genç sanatçılar çağdaş sanat sahnesinde. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Elgiz Müzesi işbirliğiyle düzenlenen Akbank 44. Günümüz Sanatçıları sergisi 31 Temmuz tarihine kadar Elgiz Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Reklamlar bitti.
7: Fizan Ekspresi.

Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Cumartesi günleri 14'te Apaçık Radyo'da.

0: da yetmez, bir sistem bile kurarız. Şöyle sistemimiz şöyle olsun vesaire. Bunu ne zaman yaparız? Devrim yaptıktan sonra. Şu anda bunu düşünüyorsan yaparsın. Yapmaya başlarsın. Sonra da hep öyle yaşarsın. Ve bu böyle böyle çoğalır. Hayatta da böyle bir anlamlı ilişki kurarsın. Yolda yürürken de yürüyüşün ona göre, o adımların öyle gider. İnsanlara baktığın göz değişir. Herkes de "Ulan bu adam ya da bu insan niye böyle bakıyor?" diye elbette ki seni sorgulayıp anlamaz ama birileri anlar, bir şey bulur yani. Birisi farklı yürüyordur orada. Sana bir puan yazmazlar. Bir şey verirsin hayata yani. Bakkala bir şey davranırsın. Manavdan bir şey alırken tuhaf bir ilişki kurarsın. İster istemez. Hoş bir ilişki kurarsın. Yani işte hikaye bu.
1: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
2: Kazım Koyuncu.
3: Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. Who do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. What do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. How do you know? I don't know. Where are you going? Home.
1: Apaçık Radyo.

önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan

0: Açık denizden herkese iyi fikirler. Açık denizden herkese iyi fikirler. Ufak bir aksaklıkla başlıyoruz bu hafta açık denize. Çünkü ben denizdeyim. Bugün Deniz Kuvvetleri Kupası'nın 55.'si yapılıyor. Geçtiğimiz 4 hafta kadar önce olaylı bir aşağı yarışının sohbetini yayınlamıştım. 2016'da yaptığımız sohbeti. Bugün ben filoyu karşılamak üzere Boğaz çıkışında filoyu bekliyorum. Bugün Deniz Kuvvetleri Kupası start aldı. Ama hava hafif bir lodos. Daha filo gözükmedi. Ben aşağı yukarı Boğaz girişi açıklarındayım. Ve devam edeceğim Marmara'ya doğru seyre. Filoyu yakalamak istiyorum ama şu anda Boğaz çıkışında yelkenli göremiyorum. Muhtemel start ertelenmiş olabilir. Yani daha iyi bir rüzgar bekliyor olabilirler. Bugün yine aşağı yarışı ile ilgili bir başka programı yayına sokmak istiyorum. 13 Ağustos 2016'da yine aşağı yarışını konuştuğumuz bir sohbet. Bu aşağı yarışı ya da Deniz Kuvvetleri Kupası bizim için çok önemli çünkü Türkiye'nin en ciddi açık deniz yarışı niteliklerini de barındıran bir yarış. Programın sonunda eğer bir teknik aksaklık olmasa yani ben bağlanamazsam ayrı Serdar Bapoğlu ile 10 sene sonra yine aşağı yarışı ve Doğukan Kandemir'in Türkiye turunu konuşmak istiyorum. Evet, 13 Ağustos 2016'dayız.
1: Start hattındaydım. Şimdi bu hafta da programda yine Cahit Üren var. Bir de Serdar Bapoğlu var Turkcell'den. Cahit hoş geldin.
2: Teşekkür ederim. Sevgili Besun'u yayından diliyorum.
1: Serdar da bizle birlikte. Serdar Bapoğlu hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Selamlar hepinize.
1: Evet, önce Cahit Üren'e nezdinde bütün filoya geçmiş olsun diyelim. Oldukça aslında start 18-19 knot rüzgarla bence temiz bir start oldu. Oldukça da işte zaten katılım 28 tekne olunca oldukça rahat çıktılar Boğaz'dan. Fakat daha sonra ardı ardına kötü haberler gelmeye başladı. Önce ben Cahit'ten genel durumu almak istiyorum. Cahit nasıl şu anda filo neredeler?
2: Şöyle söyleyeyim sevgili Beysun. Önce yaklaşık 1-1,5 saat sonra Extreme baş istasyonu kopardı, terk etti. Ondan sonra sırasıyla Akadya 7, Vedat Tezman'ın Dümen Balası koptu. O çok büyük bir tehlike.
1: Evet.
2: Çünkü tekne hareketten sakıt kalıyor ve hava kararıyordu. Ondan sonra işte bir takım ekip problemleri oldu. Aydın'da Goldin'de, ondan sonra Eker'de, Ahmet Eker'de. Onlar işte Marmara Adası'nda ve Şarköy'e sığındılar. Ondan sonra Ada 3 teknesinde oldu bir problem. Sabah Korza'da oldu. Yani gece boyunca şey yaptık. Fakat en büyük endişemiz tabii bunlar şöyle bir şey. Sevgili Serdar'ın yazdığı haberle ilettikleri altında bir takım notlar düşürdü. O not işte yarış iptal edilsin, bundan ne olsun falan filan gibi takım şeyler var tabii de. Yani bu deniz sevgili Can yazmış, deniz şartları budur ve bu işte böyle olur. Yani kötü bir şey olur mu Allah korusun, bu da hepimiz üzülüyoruz. Gece boyunca aklımız hep sevgili Vedat Tezman'daydı. Çünkü hareketten sakat tekne geldi, fil koruma 5 teknesi onun yanına. Hatta yedeklemeye çalışırken gece karanlıkta tekneye çarptı, bir sorun oldu teknede. Bunlar tekneyi terk etmek istiyorlar ama çok yüksek dalgalar var. 40 knota kadar esiyor. Rüzgar altında tuttu onu kıyı koruma 5. Büyük bir tekne bulmaya çalıştılar. Nitekim buldular. Tam gece yarısında da o teknenin saçak altına giderek Vedatlar tekneyi terk ettiler. Tekneyi kendi haline bıraktılar. Ve de salimen kıyı koruma 5'i aldılar. Bu arada kıyı korumaya çok teşekkür ediyorum. Bu arada Çanakkale Liman Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Bu arada Arbento, İmar'ın o çalışanlarına, sevgili İran'a, sevgili Ejder'e çok teşekkür ederim. O kadar yararını gördük, anlatamam size. O çok önemli bir şey, tekne takip sistemi.
1: Evet.
2: BTS Çanakkale'ye çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir yerde denizde yaptığınız zaman eliniz kolunuz var, müdahale edemiyorsunuz. Bütün müdahale yaşadığımız teknik imkanlarla oluyor. kısa faydasını gördük. Vedatlar da gece, tam gece yarısı tekneye salimen çıktılar, ıslandılar falan filan. Hiç önemli değil. Hiçbir personel şeyimiz yoktu.
1: Can kaybı
2: şu ana
1: yok.
2: Kadar hiçbir şey yok. Yani birkaç tane denizden fazla rahatsız olma şeyi var. Onun dışında yani duacıyız. Ne yapalım, böyle bu iş. En son şimdi 10 dakika kadar önce sağ güvenlik gemisi Umut, büyük gemi şu anda seyirde. Ondan bir haber aldım. Logo sürükleniyor diye. Detaylı bilgim yok. Şimdi şu anda tekne takip sistemini takip edecek durumda değilim ama bizim Utku kardeşimize yönelttim. Onlar cihaz başında takip ediyorlar. Yani şu anda bu arada Orient Express 5'te finish yaptı. Korza'nın personel şeyi nedeniyle terki vardı. Babakay'da, ondan sonra tekrar devam ediyor şimdi. Yani böyle.
1: Anladım. Peki Cahit.
2: Sabah 6:30'a kadar mesai. Durduk. Tabii onlar denizde. Biz onların sıkıntısını yaşamadık ama tabii sorumluluk.
1: Evet, evet. Peki Cahit, iki tane sorum olacak. Bir tanesi dün gene Serdar Bapol'un yazdığında ben Facebook'tan takip edebildim. Telefonumdan teknes takip sistemini indiremedim. Sahil güvenlik, iki tane sahil güvenlik botu İstanbul'a geri döndü bir emirle. O emirin ne olduğunu öğrenemedik. Bir ara filo yalnız kaldı. Bununla ilgili bir sorum. Bizim sahil güvenlik dahil olmak üzere tekne kurtarma, çekme konusunda yeterli deneyimimiz var mı? Bu birinci sorun. Buna bağlı olarak da, yani aynı konuya bağlı olarak da, filo bu kadar yüksek hava koşullarında seyir yapabilecek donanımlı teknelere sahip mi? Yoksa bazı tekneler limitlerini zorluyorlar mı? Far 40'lar gibi mesela.
2: Ya bir kere şunu söyleyeyim. Önce ilk soru. Şimdi belli bir takım limitler konmuş. İşte 5 şiddetindeki havadan sonra. Alo.
1: Evet, yayındayız.
2: 5 şiddetindeki havadan sonra sahil güvenlik harekat yapmıyor. Yedekleme konusu yok zaten. Sahil güvenliğin bildiğim kadarıyla. Sadece personeli kurtarma gibi bir şey var. Tekne yedeklemiyorlar. Mecbur kalınca olabilir tabii. Bu konuda ciddi eğitim yapmak lazım.
1: Evet.
2: Amerikan sahil güvenliği, İngiliz sahil güvenlikleri bu konuda ciddi deneyim sahibidir. Şey yapmak lazım. Teknelerimiz yeterli mi? Yani denizde her türlü şey olur. Ama ben kişisel olarak söyleyeyim, yeterli olmadığını görüyorum. Şöyle söyleyeyim, bak bunlar hep harp edersin, harpte yenilirsin, yenersin, bir sonuç çıkar. Amerikalıların, İngilizlerin muharebe özetleri vardır. Muharebe özetinden yararlanırsan bir dahaki muharebede mağlup olmazsın.
1: Evet.
2: Biz Kocatepe şeyinden hala ders almadık. Çünkü bir özet

0: seneden beri Sea Survival eğitimleri yapıyoruz biliyorsun.
1: Evet, biliyorum.
0: RIA kontrolünde ve bunu da gelecek sene itibaren zorunluluk hale gelecek. Şimdi bu RIA eğitimleri şunu gösteriyor. Ben arkadaşlarımın katılmalarını istiyorum. Getirin tel makasınızı diyorum. Hepsi getiriyorlar. Hiçbir tel makası kesmiyor. Çünkü firmaların koyduğu makaslar
1: krom teli kesmiyor.
0: Bu yani
1: evet.
0: Bunlar şaka değil. Denizin şakası olmaz.
1: Evet.
0: Denizde yapılan en küçük bir hata insanın yüzüne koca bir şamar olarak geri döner. Dolayısıyla bunlar herkesin bu eğitimlere katılması lazım. Gelen herkes getirdiği ekipmanların hiçbirinin çalışmadığını gördü. Bunun tedbirini almak lazım. Denize adam düştü. Eğitimini mutlaka yap. Bu şaka değil. Herkesin can yeleğinin çalışır durumda olması lazım. Dün mesela kontrola gelen bir takım tekler can salı diyorum. Dolabının içine, ya dolabın içindeki can salı ne işe yarar ki? Tekne baktığı zaman dolabın içindeki can salı ne işe yarar? Yani
1: ya da dolabın içinde şişerse ne olur? Otomatik
0: yani,
1: olarak.
0: Bunu orada görüyorsun. Biz can salını atıp içine şişirip insanları koyduğumuz zaman ne işe yaradığını, yaramadığını görüyor insanlar. Yani bu şaka değil. Abi can yeleği bizi bozar şeyinden uzaklaşmamız eğer açık denizi diyorlar ki mesela geçen hafta konuştuk. Niye fazla offshore yarışı yapamıyoruz? Allah'tan yapmıyoruz.
1: Yani Tolga'nın kulakları yani, çınlasın.
0: Bir ara Deniz Kuvvetleri Komutanı Ödül Töreni'nde Sarıyer'de demiş ki Uğur Yiğit ya da uzaklara gidelim. Uzaklara gitmekten nereyi kastediyorsun? Malta'ya. Ya çok kolay bir şey değil yani bizim için, Türkler için Malta'ya gitmek çok kolay değil. Yani bunu kabul etmemiz lazım.
1: Peki Cahit.
0: Gitmeyelim mi gidelim ama gitmek için bir şeyler yapalım.
1: Hazırlık yapalım, eğitim yapalım değil mi?
0: Ders alalım, ders çıkartalım. Evet. Sabahleyin sevgili yazar çok üzüldüm bir akşam. Yani o insanların öyle denizde çaresiz kalabilmesi, senin karada ya da denizde çaresiz olman çok acı geliyor insana.
1: Evet.
0: Çok üzüldüm, aklım onlardaydı çünkü ben denizin içinden geldiğim için onların ne hissettiğini çok iyi anlayabiliyorum. Sabahleyin konuştum dedim ki Vedat bunu yaz. Yani bu baştan başa bir tecrübe. Yaz, senin hatan vardır yoktur. Hepsini yaz yani.
1: Şimdi
0: yaz ki bu ileride ders olarak kullanırsın.
1: Şimdi şimdi söylediğin deneyim çıkartmak açısından tabii ki böyle üst düzeylerdeki olaylarda tartışmalar başlıyor. Yani mesela acaba o tekne bir derin su demiriyle ya da bir demirleme yöntemiyle acaba kurtarılabilir miydi diye sorular soruluyor haklı olarak. Ben Serdar Bapoğlu'ndan da o da yarışı yakından izliyor Cahit izninde. Serdar'ın da hem sana sorduğum sorularla ilgili hem de genel yarış değerlendirmesini almak istiyorum. Serdar söz sende.
2: Sen sor ben şey diyeyim. O kadar çok şey var ki hangi birinden başlayacağım bilemedim.
1: Start,
2: sen beni sorularla yönelt.
1: Starttan başla.
2: Starttan başlayalım. Peki şimdi start aslında temiz bir start oldu.
1: Evet.
2: Yani sıkıntı yoktu. Hava 14 ile 22 arasında gitti geldi. Yani hamleler sert geldi. Zaten Gökhan Abur bir gün önceden yapılan briefingde söz etmişti bu havanın iniş çıkışlarından. Ama buna rağmen iyi bir start oldu.
1: Temiz bir start evet.
2: Ama starttan sonra zaten teknelerin vardıkları hızlar zaten rüzgarın ne denli etkili olduğunun açık göstergesiydi. Çünkü Goblin evet yarışı terk etti ama yarışı terk etmeden önce balonda bir Parkirk için oldukça yüksek bir sürat olan 24,5 nata ulaştı. Bu ciddi bir sürat.
1: Çok.
2: Fakat şimdi hep şeyleri söylüyoruz. Yani Parkirk'ler buna uygun mu, bu rüzgara uygun mu diye. Aslında şöyle bir şey söylemek lazım. Parkirk'ler aslında ağır tekneler değil. Hafif tekneler olduğu için rüzgarın önden kayabiliyorlar. Dolayısıyla bir karşı direnç oluşmadığı için ciddi bir hata olmadığında zaten göreceğiz. Yani Vedat'ın dümen palasının kırılması ayrı bir olay. Tabii o büyük geçmiş olsun diyoruz. Yani pupa seyirde olabilecek bir şey. Yani bu dümen kırılmalar olabilecek bir şey. Ama onun dışında hiçbir Parkirk'te bir sorun yaşanmadı. Tabii Marmara zorlu bir deniz. Yani Ege'de evet rüzgarın hızı daha kuvvetliydi fakat Marmara zaten Cahit abi de onu çok iyi bilecekti. Denizciler arasında okyanus olarak anılır. Yani rüzgarı pisti zaten asıl etkili olduğu bölgede bizim bu Uni dediğimiz yani Marmara Adası ile Şarköy'ün arasında bir sıkışma oluyor. Boğaza doğru bir sıkışma oluyor.
1: Evet.
2: Ve biz oraya cadı kazanı deriz. Yani her

0: yönden rüzgar ve her yönden dalga gelebiliyor. Orada o karmaşık rüzgarlarda da insanlar zor anlar yaşayabiliyorlar. Şimdi burada aslında önemli olan bazı tekneleri gözledim. Yani yakından gözledim, seyirlerini gözledim tekne hızlarına bakarak tabii. Yani bu arada onu da söylemek gerekiyor. Tekne takip hakikaten büyük iş başardı burada. Evet. İzleme konusunda.
1: Evet, bir artı güvenlik.
0: Bazı tekneler yani hırslıydı ve bu hırslı olan teknelerin zaten daha sonra başına bir takım kazalar geldi. Yani burada önemli olan, evet elbette ki yarıştayız, elbette ki hız önemli, fakat güvenlik burada hızın önüne geçmesi lazım. Evet. Bazıları güvenli seyre geçmeyi tercih etti. Yani riskli alanlarda, ne bileyim rüzgarın darladığı alanlarda veya balonun avlayabileceği hızı geçtiği durumlarda indir kaldırdan üşenmediler, balonlarını indirdiler, canava seyrine geçtiler ve böylelikle tekneyi rahatlattılar.
1: Evet.
0: Yani şimdi deniyor ki İşte bu kuvvet havada yarış yapılır mı yapılmaz mı? Bu tabii elbette ki yani önce organizasyon komitesinin kararıdır ama denizde tabii şimdi yani bir anda hamle yaptı, rüzgar 40 knotu aştı, yarışı durduralım. Yani bu kadar da şey değil.
1: Ama 45 yıldır yapılıyor Serdar bu yarış ve bu dünkü hava, şimdi, bu yarış tarihinin en kötü havası değil. Yani
0: fakat burada sen bana startı sordun ama ben özellikle dönüp dolaşıp şeye getirmek istiyorum konuyu. Bu güvenlik meselesine getirmek istiyorum. Yani gerek denizde güvenlik, yani bu denizde güvenliği tabii tekneler kendileri kendi olanaklarıyla sağlayacaktır. Gerek bilgi, gerek beceri, gerek donanım olarak. Gerekse denizde kurtarma olarak bunda da tabii organizasyon üstüne görev düşüyor.
1: Serdar ben buna katılmıyorum. Tabii Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün kurtarmayla ne katkısı olabilir ki? Bunu
0: Şöyle bir örnek vereceğim. Yani orada etkilenmiştim çünkü Norveç'te bundan ünlü bir yarışları var. Ferde Regatta diye. Adamların yaptıkları yarış toplamda 80 millik bir yarış. Yani bizim Marmara Adası'na gidip İstanbul'dan çıkıp Marmara Adası'na gidip yarışı Tekirdağ'da bıraktığımız gibi bir rota, yani böyle bir rota. Fakat bunda gece seyri olduğu için adamlar filoyu gönderdikten sonra arkasından 10 tane 11 metrelik bot çıkarttılar. Her birinin içinde 10'ar kişilik kurtarma ekipleri vardı.
1: Tamam Serdar, bunu anladık. Daha önce de konuşmuştuk ama ben şunu söylüyorum. Yani Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nden bu prodüksiyonu beklenmez ki. Bu prodüksiyonu ben Yelken Federasyonu'ndan beklerim. Yani.
0: Hayır yani her neyse ama yani bunun bir organizasyon olarak ele alınması gerekiyor. Yani ben şöyle söyleyeyim. Şu anda en yakın şekliyle bunu uygulayan, seni çok iyi biliyorsun, Bodrum'da deniz kurtarma. Evet. Yani gerek bilgi, gerek deneyim, gerek ekipman olarak. Şimdi bunun aslında yaygınlaştırılması lazım. Artı bir taraftan tabii biz bunu beklerken, yani bunu tabii Tayk'ın kendi yapması gerekmiyor. Yani bu genel organizasyon, genel yapının içinde federasyonun da katkısıyla, evet, onun da bunun, evet, da katkısıyla, evet, böyle bir sistemin mutlaka kurulması gerekiyor. Yani biz bunu sahil güvenlikten bekliyor muyuz?
1: Evet,
0: yani sahil güvenlik orada koskoca tekneyle gelip ne yapabilecek? Yani o dalga yüksekliğinde zaten botunu indiremez. Evet. Yani orada müdahale yetersiz kalır. Burada daha
1: Zerdar, benzer bir konu, ilgisi olmuyor gibi gözükse de, bir zamanlar Boğaz'daki tanker trafiğini ve olası riskleri konuşurken ortaya şu çıkmıştı ki Boğaz'da bir yanan bir tekneye müdahale edecek beceride ve donanımda yangın söndürme gemisi yoktu. Benzer bir şey, yani bilmiyorum.
0: Aynen.
1: Cahit ne diyor bu konuda?
0: Aynen. Yani zaten Cahit abinin dediği bir noktaya çok katılıyorum. Yani geçmişte yaşadığımız olaylar var. Geçmişte yaşadığımız olaylardan ders alıp
1: evet,
0: bunların üzerine bir takım tuğlaları koyabildiğimiz zaman biz bir şey yapıyoruz demektir. Evet. Ama eğer ders almıyorsak ve biz hala ya bize bir şey olmaz mantığından gidiyorsak, o zaman biz yerimizde sayıyoruz, hiçbir şey olmuyoruz demektir. Yani hakikaten bir sözüne daha katılıyorum, çok doğru. Yani denizde şaka olmaz ve denizden aslında korkuyor musunuz, korkmuyorsunuz. Denizden ne zaman korkmanız gerektiğini bileceksiniz. Evet. Yani şöyle diyorum, dün mesela çok doğru kararlardan birini Aydın verdi. Teknesinde hiçbir sorun yoktu. Teknedeki ekip üyelerinden birinin hafif bir rahatsızlığı vardı. O hafif rahatsızlığa rağmen yarışın hırsına kapılmadı ve seyirin selameti açısından çekilmeye razı oldu. Eminim yüreğinde aynı şeyi hissetmedi. Yani o bir taraftan yarışa devam etmek istiyordu. Fakat güvenli olmayacaktı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla olay ne zaman risk sınırlarını zorluyor, ne zaman sakin bir seyri garanti ediyor, bunu kavrayabilmek önemli. Bu düşünceye sahip olabilmek önemli. Bu da bilgi ve birikimle oluyor. Evet. Yani denizi hissetmekle oluyor.
1: Program devamında zaten Aydın Yurdum'a bağlanacağım. Onunla Gökhan Abur'la beraber hem hava, çünkü Aydın Yurdum Asmalı'da şu anda oraya aldılar tekneyi güvenlik açısından. Hava durumunu artı işte Aydın'dan da yarış izlenimlerini alacağım. Ben tekrar Cahit'e dönmek istiyorum. Cahit, şu anda yarışan kaç tekne var?
2: Şu anda 12 tekneyin çıktığını düşünürsek 16 tekne olduğunu tahmin ediyorum. En son logo ile aldığımız haberi gerçekleyemedim. Bilimin güney başına sigra çıktığında diye şey geldi, sürükleniyor diye geldi ama onun dışında 15-16 teknemizin yarışta olduğunu biliyorum. Bir teknenin finish yaptığını biliyorum.
1: Evet.
2: Yarışta var ve denizcilerin şeyidir. Allah selamet versin hepsine.
1: Peki sana da çok kolay gelsin diyorum Cahit. Eğer işin varsa biz Serdar'la devam edelim. Yoksa eklemek istedim.
2: Yok. Eğer sizi rahatsız etmiyorsam dinliyorum.
1: Yok. Hayır. Peki Serdar'la devam edelim. Serdar, mesela bugün ben medyaya gelelim birazcık. Haberleri dinledim. İşte biz burada hani herkesin bir sürü söyleyecek lafı var. Fakat medyada bir kısatır haber çıkmadı. Bilmiyorum sen rastladın mı?
0: Yok, ben de görmedim. Ben de görmedim.
1: Yani şu anda Türkiye medyasında Türkcell ve Açık Deniz dışında bu konuyla ilgilenen kimse yok galiba.
0: Vallahi ya Facebook'ta parça buçuk bazı şeyler konuşuluyor, tartışılıyor. Doğru yanlış yani, çünkü yani bu sosyal paylaşım ağlarında çözüme odaklı olmaktan ziyade biraz olayın irite edici taraflarına dokunuluyor. Tabii bunlar da biraz bilgi vermekten yoksun. Yani hakikaten bunun medyada yer almaması şaşılası bir durum diyorum ama gene de şaşırmamak gerekiyor, çünkü neden, ne olursa olsun biz yelkenin sırtını dönük oturmaya devam ediyoruz. Denize sırtını dönük oturmaya devam ediyoruz. Yani burada evet bizim bir büyük yarışımız var, Deniz Kuvvetleri yarışı var, orada ciddi tehlikeler atlatıldı, maceralar var, yani medyanın seveceği öyküler var. Fakat tabii medyanın ilgisi bu tarafta olmadığı için medya buradaki bu öykülerin farkında değil. Bir taraftan da bakıyoruz, diğer tarafta olimpiyatlar var. Olimpiyatlarla ilgili bir iki parça buçuk haberin dışında da ben hiçbir şeye rastlayamadım.
1: Ben de rastlayamadım.
2: Yani aynı şeyi söyleyeceğim. Hep söylerim. 92 Barcelona olimpiyatlarında Aris bir yarışta birinci oldu. Tık yoktu. Dünya medyası parçalandı. Şimdi bakın olimpiyatlarla ilgili haberlere bir tane yelken bulamazsınız. Çünkü hiçbir muhabir yelken alanına gitmez. Gitse anlamaz zaten. Biz hatırlarsınız bundan 4 sene önce muhabirleri topladık, anlattık. Nedir yelken? Yani anlattık, bizde çıkardık, niye böyle yarış yapıyoruz? Maalesef yok yani, ama bu da mal da bu işte yani.
1: Peki hakkı...
2: O kadar ekliyorum, üzerlerine görseller koyuyorum, tırk yok maalesef. Yani.
1: Peki hakkını yemeyelim, bu sabah NTV Spor'da Yelken Federasyonu'yla, başkanıyla bir röportaj vardı. Ama sırf olimpiyatlar konuşuldu, bir de soru soruldu yatçılıkla ilgili. O da bütün kulüplere teşekkür etti. Yatla ilgili yükü omuzlarımızdan alıyorlar, bizi rahatlatıyorlar gibi. Yani bugün bu sabah yelkenle ilgili 3 satır bir sohbet vardı.
2: Bir tek Cumhuriyet Gazetesi'ne teşekkür ediyorum. Gerçekten sevgili kardeşim Mehmet Güçlü şimdi orada. Cumhuriyet Gazetesi bu işe yeterince ilgi veriyor. Teşekkür ediyorum.
1: Peki Serdar, sen bu Cahit'in iyi ki uzun yarışlar yapmıyoruz görüşüne katılıyor musun? Esprili bir şekilde söyledi ama.
0: Yani şimdi zaten o konuşmanın geçtiği toplantıda ben de vardım, çok net hatırlıyorum. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı yani bu bir saçak altı yarışıdır demişti. Yani bizim tek açık deniz yarışımız bir saçak altı yarışıdır. Buna açık deniz yarışı denmez. Dolayısıyla bizim gerçek bir açık deniz yarışı yapmamız gerekiyor demişti. Hemen arkadan zaten sevgili Cahit abiye gidip nereye, Fas'a mı, Cezayir'e mi gidiyoruz abi demiştim. Ve aynı şeyi söylemişti. Bizim filo bunu kaldırabilecek durumda değil demişti. Şimdi zaten bu Beysun şöyle bir olay var. Yani bu bir anda olabilecek bir şey değil. Bir altyapı gerekiyor. Bunun da en güzel örneğini Tolga Pamir'de yaşıyoruz. Yani bugün siz cebinize istediğiniz parayı koyun, istediğiniz deneyime sahip olun. Ben bunu tabii Tolga'dan satın aldığım laflar olduğu için söylüyorum rahatlıkla. Onu da hemen belirteyim.
1: Evet.
0: Ben diye katılmak istiyorum dediğinizde ben de sizi kabul etmiyor. Çünkü burada belli bir takım kalifikasyonlardan geçmeniz gerekiyor. Nedir? Evet. Önce 850 ile yarışacaksınız. Okyanus geçeceksiniz. O minicik tekneyle iki defa okyanus geçişi yapacaksınız. Arkadan işte ne bileyim Fransız tekniciler olarak kabul edilen figaristlerin arasına gireceksiniz. O Figaro sınıfındaki yarışlardaki kalifikasyonları tamamlayacaksınız. Bunları bitirdikten sonra tamam senin açık deniz seyri tecrüben yeterlidir. Sen artık vendici olabilirsin diyorlar. Evet. Bu aynı şey benzer şekilde Volvo için de geçerli. Yani açık deniz dediğimiz zaman yani sizin açık denize çıktığınız beklememiz durumunda şöyle bir şey var. Biz şimdi yelkencilikle denizciliği aynı potada eritemiyoruz. Yani biz yelkenci olduk diyoruz, yelken yapıyoruz diyoruz. Fakat yelken yapan arkadaşların içinde kaçınır denizcilik altyapısı var.
1: Denizcilik... Cahit bir şey söyleyecek galiba.
2: 14 saatte başlangıç eğitimi diyorsun. 12. 14 saat ileri eğitim 28 saatte adamı sıfırdan prima yelkenci yapıp okyanusa salıyorsun. Bizdeki sistem bu.
1: Vallahi Cahit ben tabii çok yüreğime oturduğu için dönüp aynı şeyi söylüyorum. Bir gün bizim düzenimizde 85 yaşındaki yatalak babaanneme ben yelkenci lisansı alabiliyorum.
2: Evet.
1: Yani
2: lisans o değil aslında tabii. Senin söylemek istediğine yürekten katıyorum. License lisans o değil.
1: Değil tabii. Ben ciddiyetten söz ediyorum. Yani o böyle bir lisans arkasında bir eğitim, bir kalifikasyon taşıyor olsaydı herkes evet derdi. Ama bu bir para meselesine dönüp bir tuhaflık halinde karşımıza çıkınca öfkelenmemek istendi. Yani bir taraftan şimdi burada düzgün bir tekne kurtarma eğitimi ve donanımı ekip ve donanımı olan bir teknenin yokluğundan söz ediyoruz. Bir taraftan da sanki şeymiş gibi, mühim bir şeymiş gibi işte 10 lira 15 lira ver git geçici lisans al gibi komediyi yaşıyoruz. Yani kafanın sanıyorum değişmesi lazım ve denizci olmak lazım. Yelkencilik başka bir şey. Yelkencilik...
0: Burada ben bir şey daha ekleyebilir miyim?
1: Tabii buyur.
0: Şimdi şöyle yani dönüyorum başlıyorum belki zaman zaman temcit pilavı gibi aynı şeyleri tekrar söylemek zorunda kalıyorum ama yani insanlar tek seferinde bunu kolaylıkla avlayamıyorlar. Dolayısıyla bunu defalarca üstünden geçmek, altını çizmek gerekiyor. Yani şimdi denizcilik dedik, güvenlik dedik. Hatta işte Terk bunu büyük bir disiplin yapıyor. Diğer kulüplerde ufak ufak sıçradı yani teknelerde güvenlik, ekipman kontrolü vesaire falan filan. Peki biz hala ama görüyorum daha bir can geliği olayında bir konsensüse varmış değiliz. Yani can geliği dediğimizde biz kruz can geliğinde, mantar can geliğini de abuk subuk can yeleklerini bir arada görebiliyoruz. Yani bir defa evet. Can yeleği mecburidirden ziyade ya ben bunun şeye karşıyım bir defa. Yani can yeleği mecburidir. İşte Yanki veya Yılmaz Tokat'a olayı. Hayır bunun sorumluluğu yekten ısrar ediyorum şeyde olması lazım. Teknenin skipper'ında, teknenin yönetimi kimdeyse onda olması lazım. Kararı o verecek. Takın, takmayın, çıkartın. Ama herhangi bir olay olduğunda da teknenin skipper getirilecek kardeşim anlat diyecek derdini. Yani bu böyle kontrol edilebilir. İkincisi can yeleği mecburidir diyoruz. Peki burada gece seyri vardı. İnsanlar can yeleklerini taktı. Evet gördük. Herkes can yelekliydi. Peki bu can yeleklerinin içinde kaçı acaba böyle bir denize uygundu? Çok basit, daha da ufak, daha da dar bir açıdan söyleyeceğim. Bu can yeleklerinden kaçında ışık sistemi vardı, ampul sistemi vardı. Evet. Yani gece bir adam denize düştü ve lambası yandı.
1: Evet.
0: Lambası yanabilen kaç can yeleği vardı? Eğer adam gece denize düştüyse ve lambası yoksa siz o karanlık denizde onu hayatta bulamazsınız.
1: Evet.
0: En basit bu. Gelelim can yeleği, can salını. Şimdi Cahit abi doğru bir şey söylüyor. İşte can salımız aşağıda. Aşağıdaki can salı hiçbir işe yaramaz. Yani can salı beklemedik bir durumda en kısa yoldan
1: denize atılacak.
0: Güvertede evet. Arka tarafındadır. Yani evet. Bu son derece net. Peki bugüne kadar yapılan eğitimler var mı? İnsanlar antrenmanları çıkıyorlar. Yelken yapıyorlar, balon yapıyorlar, kavança, start vesaire muhtelif antrenmanlar yapıyorlar. Peki bugüne kadar can salını şişirip fırtınalı bir havada bu can salının içine tulumla girmeyi deneyen var mı? Kaç
1: İşte Cahit de ondan söz ediyor. Evet.
2: Yaptık, yapıyoruz. Ve onu görüyor insanlar. Ve aradaki farkı, o insanların bakışlarındaki farkı hissediyorum. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Bir geriye döneyim müsaade ederseniz.
1: Lütfen.
2: Uluslararası kuralı söyleyeyim. tekne sahibi iskelede personel ekibini karşılayacak. Diyecek ki bu yasal bir zorunluluk. Arkadaşlar yelken yarışı risklidir. Bugünkü rotamız budur. İsteyen gelsin. Yok ben yokum diyen karada kalsın. Tekneye girenlerin hepsine de can salımız burada. Can yeleğinin burada. Herkesin can yeleği Ahmet Mehmet. Ve bütün güvenlik ekipmanlarının yerlerini göstermek yasal bir zorunluluktur. Şimdi bunu duyan dostlarımın bana böyle bıyık altından güldüğünü hissediyorum. Ama bu binlerce yıllık tecrübeden sonra ortaya çıkmış bir yasal zorunluluktur.
1: Yalnız...
2: Bunu yapmak gerçek gereksiz mutlaka her seferden önce.
1: Ama ya Cahit bir buraya araya girmek zorunda hissediyorum kendimi. Bu teknelerdeki ekipler sürekli beraber yarışıyorlar. Yani bir iki sene, üç sene beraber yarışanlar var. Teknelerini avucunun içi gibi biliyorlar. Yani her seferinde bunu söylemeye gerek yok.
2: Yani. Çünkü hiçbiri can yeleğinin nerede olduğunu bilmiyor.
1: Ben. Ciddi
2: yani
1: mi?
2: Yani tuvalet durulmasını biliyor olabilirler. Suyu belki suyun nerede durduğunu biliyor olabilirler. Ama gerekli güvenlik ekipmanlarının bir yangın çıksa kim nereye koşacak hiç kimse bilmiyor. Bu konuda hiçbir eğitim yapılmamıştır. Belki herkes Mimax'ları alıp koşacak ama tulumbayı bilmem neyi kim ne yapacak böyle bir öyle eğitimi asla yapılmamıştır. Ne şirket aileye vapurlarında ne deniz otobüslerinde ne de maalesef bizim teknelerimizde.
1: Cahit aslında tabii bu bir kültür meselesi. Yani eğer bir teknede tuvalete kağıt atmayın diye yazılıyorsa orada bir eksiklik var demektir zaten. Yani o yazıya ne gerek var? Herkesin o tuvalete kağıt atılmayacağını zaten biliyor olması gerekir. Değil mi? Serdar?
2: Ben bir şey söylemeyeyim.
0: doğru katılıyorum ama burada bir noktaya, güzel bir noktaya değindin. Bu teknelerde ekip meselesi, yani şimdi yat yarışları gerçekten ekipler tarafından yapılan bir etkinlik. Ama biz de baktığımızda bu işe ciddi anlamda eğilen ve sürekli sabit ekiple yarışan tekne sayısı bellidir. Bir sürü teknede ekip sıkıntısı olduğu için yarışa işte iki gün kala, üç gün kala birlikte çıkar. Yani ben şimdi bilmiyorum, gerideki bunca yılıma rağmen herhangi bir tekne çağırıyor beni, hadi gel bu yarışa falan diyor. Yok abi gelemem diyorum çünkü ben sizde antrenmana çıkmadım hiç. Yani tekneyi tanımadan, yani yelkeni bilmeniz de bir şey ifade etmiyor. Denizi bilmeniz de bir şey ifade etmiyor. O tekneyi tanımanız gerekiyor.
1: Evet.
0: Onun için de onlarla birlikte bir zaman geçirmeniz gerekiyor. Bizim buradaki temel sıkıntımız şu. Güverte üzerinde geçirilen zaman önemlidir. Birlikte güverte üzerinde geçirilen zaman önemlidir. Yani siz istediğiniz kadar bilgili olun. Hiç bilmediğiniz bir tekneyi binerseniz orada beklenmeyen bir durumda şaşılır, afallar kalırsınız.
1: Evet.
0: Bu da beraberinde paniği getirir. Ama eğer siz beraber yiyor, beraber içiyor ve beraber sürekli yarışıyor, beraber yaşıyorsanız o zaman zaten aranızda çok fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü birbirinizin neye ne şekilde tepki vereceğinizi biliyorsunuz.
1: Evet, bu dediğin çok yani doğru.
2: Burada, işte bu öyle eğitimi dediğimizde eğitilmedik.
0: Rahatsızlık vermese de. Siz sürekli beraber zaman geçiriyorsanız kimin nerede ne şekilde etkileneceğini biliyorsunuz demektir.
1: Evet.
0: Ama bizde maalesef bu pek az teknede rastlanan bir durum. Evet, zor bir olay. Yani bir tekneyi yürütmek kadar o teknenin ekibini kurmak zor bir iş ama o ekibi korumak daha da zor bir iş.
1: Ve tekneyi tabii. Çünkü tekneyi koruyunca aynen ekibi korumuş oluyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Sanıyorum Cahit bir şey ekleyecek. Doğru mu Cahit?
2: Nasıl?
1: Sen bir şey söyleyecektin galiba uzaktan.
2: Yok yani hayır söyledim yani o arada. Ya bu şeylerin mutlaka böyle eğitimi dediğimiz bizim deniz kuvvetlerimizde pazartesi ne yapılacak, şu an ne yapılacak mı tabii her gün yapamayız ama bir teknedeki herkesin yangında tekneyi terkte denize adam düştüğünde ne zaman neyi ne yapacağını çok iyi bilmesi lazım.
1: Peki.
2: Bu eğitimlerin mutlaka yapılması lazım.
1: Bu
2: eğitim kurumlarında da teknelerde de tekne sahibi bunun tek sorumlusudur. Yapılmıyorsa bunun tekne sahibinden sorulması gerekir.
1: Evet bu tabii bence bu seneki aşağı yarışının epey Turkcell'de yazı, açık denizde de sohbet çıkar gibi geliyor bana. Şimdilik teşekkür ediyorum. Bir müzik arasıyla Aydın Yurdum'a bağlanmak istiyorum. Bir de Gökhan Abur'la havanın durumlarını, yani yarışta ve arka zaman kalırsa da bu hafta Türkiye'deki hava durumunu konuşmak istiyorum. İkinize de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz Beysin, sağ olasın.
2: Bizdekilere kazasız seyirler diliyorum. Selametle sağa sağa Turgut Reis'e varmalarını diliyorum.
1: Biz de katılıyoruz. Peki çok teşekkürler. pardon, Serdar Bapoğlu ve Cahit Ürenli başladık programa. Bir müzik arası Aydın Yurdum'a bağlanacağız.

0: Evet, Açık Deniz devam ediyor. Programa Serdar Bapoğlu, Türksel ve Cahit Üren Açık Deniz Yarış Grubu ile başladık. Şimdi telefon attığımızda Aydın Yurdum var. Goblin 5 teknesi Asmalı'ya sığındı sağlık nedenleriyle. Merhaba Aydın.
1: Merhaba Beysun, nasılsın?
0: Geçmiş olsun, geçmiş olsun.
1: Sağ ol, teşekkürler.
0: Bir Serdar da Cahit'e de sorduğum soruları sana da soracağım da bir senden alayım. Hı. Starttan itibaren yarışı bir anlatır mısın? Ben start hattındaydım gözlemci olarak diyeyim. Oldukça temiz bir starttı. 18-20 knot arası bir rüzgar vardı ve çok temiz bir start oldu. Biraz da tekne sayısının azlığı herhalde çapariz durumlarını azalttı. Sanıyorum protesto falan da yok. Nasıldı yarış başlangıcı ve devamı?
1: Dediğin gibi yani temiz başladı. Biliyorsun bu son dakikaya kadar olup olmayacağı belli olmadığı için katılım geçtiğimiz yıllara göre daha kısıtlıydı. Evet. Aslında hepimiz havanın sert olacağı konusunda da 3 aşağı 5 yukarı fikir sahibiydik. Sonra hava bindirmeye başladı. Aslında hava raporlarının öngördüğü gibi bir yarış oldu.
0: Aydın bir saniye. Gökhan Abur hatta mı, onu bir kontrol edeyim. Gökhan.
2: Peki. Merhaba Beysun. Heh.
0: Merhaba Gökhan'cığım. Öbür hatta da Aydın Yurdum var. Goblin 5 teknesi.
2: Evet.
0: Tamam. Devam et Aydın.
1: Briefing'de de zaten Gökhan Bey'in belirttiği gibi esnaf. Yani o batıdan kuvvetli eseceğini söylemişti. Kaçakları söylemişti. Aslında her şey beklendiği gibi gitti ve yani ben kendi özelimizde baktığımda çok güzel bir seyir yapıyorduk.
0: Aydın batı mı dedin? Ben
1: yani
0: kuzeyli bir rüzgar.
1: Karayel'den geldi abi. Yani değil de normal kuzey batıdan gelince.
0: Batıdan gelse apaz apaz giderdik ya.
1: O havada da pek öyle olmuyor benim.
0: Küçülün abi.
1: Dolayısıyla biraz daha kolayına gidince de İmralı tarafına daha fazla düşüyorsun. Zaten bir grup tekne bir süre sonra balonlarımızı indirerek adaya çıkmak durumunda kaldık. O arada tabii işte ufak ufak sakatlıklar başladı. Yani şeyden sonra, Kumkapı Feneri'nden sonra mesela bizde ıskota koptu. 40 yılda bir ıskota kopar. Iskotamız koptu, olacak iş değil. Akadya'da balon gönderinin kafasının çıktığını gördük bir iki kere. O arada balonla ilgili sıkıntı yaşayanlar oldu. Arkasında bir dümen sorunu yaşanmış. Onu tabii o anda biz pek anlayamadık.
0: Evet, sonra da direkt kırılmış çeşmeye motorla devam ediyor.
1: Evet.
0: Flying box.
1: Yani bizde de sağlık sorunu oldu. Yani bizde bir sakatlık olmadı. Yelken yırtığı falan oldu ama yarışa devamımızı engelleyecek bir yelken yırtığı yoktu. Ama arkadaşlardan biri rahatsızlanınca, ufak ufak hipotermiye de girmeye başlayınca, yani bazı şeyler hobimizi yapıyoruz, daha fazla hırslarımıza kurban olmamak lazım dedik ve ilk de bırakmışız. Asmalı'ya girdik, biz Asmalı köyüne girdik. Hemen zaten 112'de geldi. Onlar da kısa bir müzayede yaptıktan sonra arkadaşımız da normale döndü. Şu anda biz ekip üyelerimizin 3 tanesini karadan gönderdik. Şimdi 7 kişi ekipte kalan ekip üyeleriyle Asmalı'da bekliyoruz. Bizden sonra buraya Fenerbahçe teknesi geldi. Onlarda bir dümen problemi vardı. Şimdi Güneş Sigorta teknesi de dün girmişti. Onlar toparlama yaparken onları da Allah korumuş. Direklerinde kırık varmış, fark etmediler. İstralya kopuğu sandılar. Onlar da Allah korudu açıkçası. Aynen. Üç tekne biz birlikte Asmalı'da duruyoruz.
0: Peki,
1: fakat 9 bofor hava var şu anda. Evet. Yani.
0: Peki hava durumuna geçeceğiz Gökhan'la birazdan. Evet. Beraber konuşacağız zaten de. Sana Cahit ve Serdar'a sorduğum soruyu sorayım. Bu filodaki teknelerin yüzde kaçı bu tür havada seyir yapmaya müsait? Bazı tekneleri zorluyor muyuz acaba? Mesela far 40'lar.
1: Ya bugünkü aklımdan baktığımda, şimdi far 40'lar süratli devam ederdik. Sakatlık olur muydu?
0: Belli
1: bilmiyorum.
0: Olmaz.
1: Yani bizim teknelerde süratli gittiğin sürece yükü de azaltıyorsun,
0: tabii,
1: biliyorsun.
0: Tabii.
1: Yani 22 knot bot speedleri gördük, 24'ü gördük. O sürati koruyabildiğin sürece tekneyi kullanmayı normal formunda kullanmayı sağlayabildiğin sürece aslında bir yük bindirmiyoruz ama ufak tefek konsantrasyon bozuklukları,
0: evet, şimdi onu söyleyecektim. Yani
1: tekne kırılmaya çok müsait.
0: Pupa seyrinde teknenin kıçını kaptırdığın anda dümen palasına binen yükler artı tekneye, yani bir çekiç etkisi yapıyor ve çok süratli. Yani 24 bir far 40 24'lere falan gördüğü zaman işte yelken küçült diye bağırıyor diye düşünüyorum tekne.
1: Ama işte küçültemiyorsun yelken. Teknelerde biliyorsun reef yok. Dolayısıyla bir camadan vurma şansımız yok.
0: Yelken ama yelken değiştirebilir
1: buraya
0: musun?
1: Kadar da biz hiç broşsuz falan geldik. Yani sonuçta herhangi bir sorun olmadı. Yani sakatlık anlamında bakarsan bir ıskota kopardık, o kadar. Bir de ana yelkende ufak tefek gurcatalardaki baskıdan dolayı bir delik açıldı. Ama ben, sistem olarak götürdü. Ama bir kere vurursan, evet, kalktığında herhalde çok şeyi yırtmış kalklardı.
0: Evet, evet. Yani ben limitleri zorlama noktasından soruyorum. Yani yoksa elbette iyi yani bir...
1: Bana
0: iyi...
1: sorarsan farkıyla güney yarışına girilir. Evet, çok adrenalini yüksek ve keyif veriyor. Ama bence farkıyla bizim İstanbul'da seri yarışlar yaparak, one design yarış yaparak yarışmamız daha sağlıklı gibi geliyor. Bu hava ufak tekneler için, süratli ufak tekneler için daha güzel gibi duruyor. Hı-hı. Ha, filo alışık mı diyorsun? Hı-hı. Filo alışık değil. Bu hava da 40 yılda bir böyle, evet, denk geliyor zaten. Ekipler alışık değil bence. Yani tekneler sağlam olsa bile ekipler alışık değil. Dersi almak lazım. Yani biz de kendi açımızdan bazı dersler çıkardık bu yarıştan. Çok şükür önemli bir şeyimiz yok. Yani şu anda Asmalı'da yemeğimizi yiyip vakit öldürüyoruz. Maalesef tekne bırakılabilecek bir liman değil.
0: Vallahi
1: getirmemiz lazım.
0: Serdar Bapoğlu onunla sohbet ederken Aydın Yurdum çok doğru bir karar verdi. Ben yani bu önemli bir şey, terbiye, o böyle konuşmadı ama ima ettiği oydu. Yani ben de böyle düşünüyorum. Yani kaptan çok önemli. İstediğin kadar, ne kadar kural koyarsan koy, sonuç olarak bütün o güvenlik tedbirlerinde kaptanın en son karar vermesi lazım. Yani devam etmekte ısrar eden bir tekneye ne organizasyonun ne de denizcilik kurallarının yapacağı bir şey yok. Yani kimse sen bu havada nasıl denize çıkıyorsun diyemez. Çünkü zaten start çok normaldi. Starttan sonra hava bastırdı. Dolayısıyla bütün karar artık skipperlarda, yani kaptanlarda. Yani ne bileyim, mesela sizin ekipte bırakıp bırakmama konusunda bir tartışma yapıyor musunuz? Yoksa Aydın Yurdum bırakıyoruz? Yok
1: yok, yok. Bizde sonuçta herkes abi ne diyorsa ne olur der. Biz zaten yıllardır birlikte yarışan bir ekibiz. Herkes limitleri bilir. Herkes benim ne konuda cesur davranacağımı, ne konuda tereddütüm olacağını, ne konuda tedirgin olacağımı bilirler. Hı. Benim aldığım kararda saygı duyarlar.
0: Anladım.
1: Zaten ekibimizden bir arkadaşın o durumda olduğu bir dünyada, yani sonuçta biz bu işi hobi diye yapıyoruz.
0: Evet.
1: Hiçbirimiz profesyonel değiliz. Hepimiz amatör sporcularız. Keyif için yaptığımız bir işe de hayatları riske edecek bir davranışta bulunmamız söz konusu olamaz. Yani ben tamam arkadaşlar bırakıyoruz dediğim anda zaten tamam abi dedi hepsi. Asmalı'ya da bağlandığımızda karadan dönmek isteyen arkadaşlar dönebilir dedik. Ama özellikle iki rahatsızlanan arkadaşımızın, özellikle bir tanesinin zaten dönmesi gerekiyordu. Diğer iki arkadaşımıza da siz dönün dedik. Başka dönmek isteyen var yok dediler. Biz tekneyle kalacağız. 7 kişi kaldık. Bir arkadaşımız da, o zaten yelken imalatçısı, onu Çeşme'ye gönderdik. Çok hasar var filoda. Hı hı. O orada hizmet vermek için İzmir'e gitti. Makinaları onun orada çünkü. Dolayısıyla ekip olarak kaldık ama burada kaptanın dediği geçerlidir. Kaptan bırakıyoruz dedim, bırakır.
0: Peki
1: ne risk alacağımı bilir arkadaşlarımız. Yani yoksa malından, şeyinden, korkumuzdan değil ama can sağlığı, kafa sağlığı her şeyden önemli.
0: Peki ben Gökhan Abur'la, sen de sanıyorum merak ediyorsun havanın durumlarını, evet, evet, konuşacağız da son bir şey, Cahit'le Serdar'la da konuştuk. Bu kurtarma meselesinde sence eksiğimiz nedir? Tekne midir, personel midir? Yani şimdi Akadya terk edilmiş, teknenin ne vaziyette olduğunu bilmiyoruz ama yani belki de Açık Deniz bu kulübünün bu aşağı yarışının tarihinde ben bir tek Korza'nın salma kopmasını hatırlıyorum. Onun dışında bu bir ilk sanıyorum, ekibin tekneyi terk etmesi.
1: Doğru. Yani şunu söyleyebilirim, biz dün aslında hiçbirimiz kendimizi değil, oradaki arkadaşlarımızı çok merak ettik. Çünkü telefonla da sürekli irtibattaydım ben Vedat'la. Yani burada acıklı olan durum şu, hava koşullarından, botların uygunsuzluğundan dolayı sahil güvenlikler çıkıp bir şey yapamıyor. Evet. Kıyı emniyet hep onlarla beraberdi. Bizler de kıyı emniyetle konuştuk. Adadan balıkçı göndermek istedik. Maalesef balıkçılar balık yasağından dolayı şu anda tekneler bakımda karada. Sıkıntı şu, büyük tekneler sahil güvenlik olsaydı da ne kadar yardım edebilecekti AKD'ye soru işareti.
0: Evet, bence de.
1: Yardım edemeyecekler.
0: Evet, ama aynı fikirde.
1: Bizim demin sorduğun soruyla ilintili olarak cevap vermek gerekirse, şimdi farkık dediğin zaman, yani bu regatta yarışlarına alışık performans teknelerinde koç boynuzu dahi yok. Yani aldığın ipi bağlayacağın yer vinç. Of. En sağlam yerlerimiz vinçler.
0: Evet, evet.
1: Ve benim anladığım kadarıyla kıyı emniyet de zaten vedatlara bağlanıyor bir ara. Fakat her tarafını çatırdatınca bir ayrılıyorlar. Yani bu tekneler çok yüklü güçlen çektikleri için tekneleri parçalıyorlar. Kurtarırken batırma riski var.
0: Evet.
1: Çok dalga vardı.
0: Evet, bu önemli bir konu bence, uzun uzun üzerinde konuşup düşünmemiz lazım. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Evet, 13 Ağustos 2016 yılında aşağı yarışıyla ilgili yaptığımız bir programı yayınladık bu hafta. Ben şu anda Boğaz çıkışından geçtim. Kumkapı önlerindeyim. Bebek 750 ile Marmara seyrine çıktık. Bu arada filoyu bekliyoruz. Oldukça oyuncaklı bir hava var. Dolayısıyla filo Boğaz çıkışında çok zorlandı. Ancak şimdi görebiliyoruz. Tuhaf olan, biz burada Orsa, yani rüzgara karşı gidiyoruz. Güneyli bir rüzgar var. Onlar ise balon açmışlar. Muhtemelen bugün aşağı yarışında dediğim gibi çok oyuncaklı bir yarış olacak. Evet, bu hafta böyle biraz kısa kaldı program. Dolayısıyla o boşluğu Dilan müzikle dolduracak. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun

0: Apaçık Radyo.
1: Yojimbo. İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan ve sunan Ahmet Uncu. Cumartesi günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Reklamlar.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklamlar bitti.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
2: Kurbağa sesi gibi
3: karşı yamaçta yankılanan
2: ve susmayan
4: Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hakan Ulutaş, Biget Ulutaş ve Güven Güzeldere'ye teşekkür ederiz. Fizan Ekspresi.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Selam Berdustan-ı Gerem. Ez apaçık radyo, Bername Fizan Ekspresi Remişnevit. Milat Bülent Kılıç Esten. Ağzını kokluyorlar. Sakın seni seviyorum demiş olmayasın. Kalbini yokluyorlar. Sakın gizli bir kıvılcım kalmış olmasın. Tuhaf zamanlardayız canım benim. Yol kenarındaki direklere asmış, kırbaçlıyorlar aşkı. Aşkı evin kuytusunda saklamalı. Tutkuyu evin kuytusunda saklamalı. Tuhaf zamanlardayız canım benim. Bu kıvrıla kıvrıla uzanan soğuk çıkmazda şiiri ve şarkıyı yakarak harlandırıyorlar ateşi. Sakın düşünmeyi göze alma. Tuhaf zamanlardayız canım benim. Gecenin bir yarısı kapıyı yumruklayan ışığı öldürmeye gelmiştir. Işığı evin kuytusunda saklamalı. Tuhaf zamanlardayız canım benim. Kana bulanmış satırları ve bıçaklarıyla geçitleri tutmuş kasaplardır onlar. Tuhaf zamanlardayız canım benim. Kesip alırlar gülümseyişi dudaktan, şarkıyı ağızdan. Tutkuyu evin kuytusunda saklamalı. Yasemin süsen ateşinde kanarya kebabı. Tuhaf zamanlardayız canım benim. Oturmuş zafer sarhoşu şeytan yaz soframıza. Tanrı'yı evin kuytusunda saklamalı.

Uzun zaman önce, sanıyorum 10 yıl aşkın bir zaman önce çok güzel olduğunu düşündüğüm bir program yapmıştım. Ama program sanıyorum Ağustos ayında yayınlanmıştı ve o sıralar birçok dinleyici tatildeydi ya da hareket halindeydi ve ben güzelim programın boşa gittiğini düşünmüştüm. O programda İran Horasan'ın ünlü halk müziği ustalarından Rowşen Golefruz'u tanıtmıştım ve onun 2004 yılında Fransa'da yayınlanan The Tale of Taher and Zohre adlı albümünden kimi parçalar çalmıştım ve sözleri de uzun uzun çevirmiştim. Golefruz bir dotar sanatçısı, İran dotarı sanatçısı, bir halk ozanı, ailesinden, atalarından gelen bir müzik geleneğinin devamcısı. Bugün o albümün tamamını çalamam ve tamamını da çeviremem ama bazı bölümleri çalacağım ve kimi yerleri de özetle çevirmeye uğraşacağım. Önce albümün ilk parçasını dinleyelim, sonra da size daha sonraki bölümlerdeki anlatı hakkında biraz açıklama yapayım ve öyle devam edelim.

0: ساقیا ایله کرم دور نیم اینا اون گتر خوی گزا بسیر قدر ساقر سهباب.
1: İranlı Horasanlı dotar sanatçısı Roşen Golefruz'dan dinledik. Şimdi onun Tahir ile Zohre, yani Tahir ile Zühre albümünden sonraki bölümlerden bazılarını dinleyeceğiz. Özetle şöyle deniyor o anlatı bölümlerinin bir bölümünde. Azerbaycan'ın Karabağ kentinde iki kardeş vardı. Biri Hatem, biri Ahmet. Hatem Karabağ sultanıydı. Ve Tanrı bu kardeşlere evlat vermemişti. Hatem 65 yaşındaydı, ağabey Ahmet ise 70. Bir gün Hatem Tanrı'ya yakardı ve dedi ki, ben ki Karabağ sultanıyım ama Tanrım sen bana evlat vermedin. Ahmet kardeşinin bu acılı halini görüyor ve kardeşine diyor ki, dün bir kitap okuyordum, diyordu ki, Diyarbakır'da Murat Çeşmesi diye bir çeşme varmış. Onun suyundan içenin muradı kabul oluyormuş. Ve hemen Hatem emir veriyor, bir kafile hazırlatıyor ve sabah Diyarbakır'a doğru yola çıkacağız diyor. Yavaş yavaş Diyarbakır'a varıyorlar ve sonunda uzaktan çeşmenin suyu görünmeye başlıyor. Ahmet çeşmenin yanına varıyor ve bakıyor ki çeşmenin suyunda bir elma yüzüyor. Bir yanı kırmızı, bir yanı beyaz bir elma. Onu alıyor ve ikiye bölüyor. Kırmızıyı Hatem'e veriyor, ak kısmıysa kendi alıyor. Bu bir cennet elmasıydı diyor anlatıcı. 9 ay 9 gün sonra Hatem Sultan'ın bir kızı, Ahmet'in de bir oğlu oldu. Hikaye böyle devam ediyor. Dikkatle dinlerseniz Farsça olmayan kimi kısımları sanıyorum siz de anlayacaksınız.

Apaçık Radyo'da Fizan Ekspresi programı devam ediyor. İranlı Horasanlı sanatçı Roşen Golefruz'dan dinledik. Bugün İran'ın değişik bölgelerinden kimi halk müziği örnekleri dinleyeceğiz. Hüseyin Hemidi ve arkadaşlarının müzikleriyle devam etmek istiyorum. Hüseyin Hemidi yalnız bir icracı değil, İran'ın farklı coğrafyalarının müziklerini de derleyen, onların yok olup gitmesine engel olan ve arşivleyen bir müzisyen. Aynı zamanda meye ya da duduğa benzer bir gilan çalgısı olan Neylebey'in de ustası. Şimdi onun Uca Dağlar yani Yüce Dağlar albümünden Avaz-ı Kaşkai yani Kaşkai havası, Sefer Düştü Gürcistan'a ve Uca Dağlar adlı parçalarını dinleyeceğiz.

Amerika Birleşik Devletleri ordusu 8 Temmuz Çarşamba günü İran'ın güneyindeki hedeflere yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı ve bunların Hürmüz Boğazı'ndaki 3 ticari gemiye yapılan saldırıların bir karşılığı olduğunu söyledi. Saatler sonra da devrim muhafızları Bahreyn ve Kuveyt'teki Amerikan üslerini ve tesislerini vurdu füzeler ve insansız hava araçlarıyla. Yani haftalardır dediğim gibi bu savaş bitmez, bitmiyor. Sadece roundlar var. Ve onların da kazananları oluyor. Bu öyle bir şey ki Trump, İran'ın komşusu Türkiye'deyken İran'a saldırı emri veriyor ve günlük programına da tatlı tatlı devam edebiliyor. Birilerinin dediği gibi bitmeyen, sonlanmayan savaşlar çağındayız. Ne savaş, ne barış. Hem savaş, hem barış. Yani tam bir rezalet. Bu arada İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in cenazesi epey gecikmiş olarak ve kapsamlı törenlerle gerçekleştirildi. Cenazeye Baba Hamaney'in öteki oğulları katıldı ama yeni lider Müçteba Hamaney katılmadı. Bu konuda daha önce de söz etmiştim. Sayısız spekülasyon var. Müçteba öldü ya da kötürüm oldu deniyor. Ama şimdi bu durum bu spekülasyonlara haklılık kazandırıyor, zemin kazandırıyor. Bakalım neler olacak. Eğer Müçteba öldüyse rejimin yapması gereken bu sırrı çok iyi saklamak olacak. Öte yandan dini lideri korumak da rejim açısından çok kolay olacak. Çünkü ölü birini korumak zaten söz konusu bile olamaz. Şimdi de Kürt ve Lor müziğinin önemli müzisyenlerinden olan İreç Rahmanpur ve grubunun icra ettiği iki Loristan parçasını dinleyeceğiz. Lorlar ya da Lurlar Kürtlere yakın olmakla birlikte Kürt olmayan bir kavim. Bazı çevreler elbette onları Kürt olarak kabul ediyor. Şunu da söylemem gerekir. Lorlar aslında tam olarak Kürtlerle Farsların arasındaki bölgede duruyor denebilir. Çünkü dilsel ve kültürel farklılıkları var. Ayrıca mezhebi olarak da farklılar. Dinleyeceğimiz ilk parça Merdom Mader Peser Dir Residen Merdom Beraye Komek. Yani halk, anne, oğul. Halk yardım için geç kaldı adını taşıyor. İreç Rahmanpur'dan dinleyeceğimiz ikinci parçaysa Rola Neysin yani oyalanma, davran oğul anlamına geliyor sanıyorum. İkisi de Rahmanpur'un Mehmelo Çakmak yani Kadife ve Çakmak Taşı adlı albümünden. Bu haftaki programı böylece kapatmış oluyoruz. Ta Bernameyi Diger. Golo Golzar Başit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz, gülizar olunuz.

0: Farsi Dünyanın Müziği. Hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Hakan Ulutaş, Biget Ulutaş ve Güven Güzeldere'ye teşekkür ederiz.
2: Vazgeçtim bu dünyadan, tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın. Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
3: William Shakespeare, 66. Sonet.
2: Çeviren Can Yücel.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Pazar sabahları 9'da, Apaçık Radyo'da.

0: İrlanda türküsü. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç köyden sürülsün insan, adam oluncaya dek. Daha kaç derya dolaşsın martı, bulsam diye bir tünel. Daha kaç toptan atılsın gülle, harp toptan kalkıncaya dek. Cevabı dostum, rüzgar da bunun. Cevabı esen rüzgardı. The answer of flame is blown in the wind. The answer of flame is blown in the wind.
1: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
2: Can Yücel.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nevşin Arda, Deniz Arda ve Özgür Arda'ya teşekkür ederiz.
4: Dünyayı dinliyorum. Bir Dünya Müziği Programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Dünyayı Dinliyorum programımıza hoş geldiniz. Apaçık Radyo'da her cumartesi saat 15 ile 16 arasında sınırların ötesinde seslerin, kaybolan dillerin ve yeniden kurulan kimliklerin ritimsel izini sürüyoruz hep birlikte. Bugün Brezilyalı müzisyen ve prodüktör Lucas Santana'nın 10. stüdyo albümü Brasiliano'yu sizlerle birlikte tanıyarak programımızı açacağız. UNESCO'nun verilerine göre dünyada her 14 günde bir dilin yok olduğunu biliyor muydunuz? Lucas Santana sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda da bu sessizliğe karşı bir isyan bayrağı açan bir dil araştırmacısı gibi çalışıyor. Albümün merkezinde Portekizce'nin sömürgeci ağırlığına karşı Afrika kökenli yerli Tupi Guarani dilleri ve yerel ağızların harmanlamasıyla oluşan yeni ve aslında da kadim bir kimlik arayışı var. Lucas Santana bunu şöyle özetliyor. Dilimizin tarihi hakkında doğruyu söylemeliyiz çünkü bu aslında halkımızın ve ülkemizin tarihi. Brezilya'da insanlar Portekizce'nin ilk yıllarda en çok konuşulan dil olmadığını bilmiyor. Brasiliano kaotik, dans edilebilir ve çok katmanlı yapısıyla da sanki onlarca ağızdan aynı anda dökülen bir nehir, ritimsel nehir gibi. Şimdi Fivalia Coelho eşliğinde güneyin tozlu yollarında esen bir rüzgara bırakıyoruz kendimizi Apaçık Radyo'da ve frekansımızda güneyde anlamına gelen Dans La Sud adlı esere hep birlikte kulak misafiri olacağız.

Evet, UNESCO tarafından Brezilyalı Matthew Herbert olarak da tanımlanan Lucas Santana, Salvador da Bahia'nın güneşli ve politik ikliminde büyümüş bir isim. Tropicalista hareketinin de efsanevi prodüktörü Roberto Santana'nın da oğlu olması onun müziğe bakışını daha da bir geniş ve kökten değiştirmiş durumda. 2023'te çıkan ve gezegenimizin kırılganlığına adadığı Paraíso albümüyle de Songlines dergisinin kapağına taşınan Santana bu kez de çok daha dışa dönük, sokakları ve meydanları hatırlatan bir ses dünyasını inşa etmiş durumda Brasiliano adlı albümünde. Sadece müzik yok burada, bir dil politikası var. Sömürgeciliğin dayattığı resmi dil kalıbını kırıp yerine Brezilya'nın gerçek melez ruhunu koruyor. Okitan halk müzikçileri tarafından da Kohanha'da Malili rapçi Oxo Pacquiao'nun da destek verdiği bu müzik birlikteliği bu albümü küresel bir direnç manifestosuna da dönüştürmüş durumda. Müziğin sadece melodilerden ibaret olmadığını, aynı zamanda da bir toprak parçası ve onun üzerinde de konuşulan kelimeler olduğunu hatırlatan bu eser, dillerin, coğrafyaların ve duyguların iç içe geçtiği bir anıyı bizlere taşıyor. Şimdi Apaçık Radyo'da Maria Lado'nun da dokunuşuyla Cuando Mi Lengua, yani dilim varken adlı eseri hep birlikte dinleyelim.

Evet, hep birlikte Quando Mi Lengue adlı eseri hep birlikte dinledik Apaçık Radyo'da. Müziği fiziksel bir doku gibi düşünürsek bazı albümler sadece kulağımıza hitap eder. Brasiliano ise üzerinde bir kıyafet gibi duran bir oluşumla karşımızda dimdik duruyor. Elektronik davulların sokulduğu Brezilya folklorunun de sıcaklığıyla birlikte evlendiği o gitgeller sizi sürekli bir hareket halinde zorluyor. Lucas Santana ise Gilberto Gil gibi ustaların yanında yetişmiş olmanın getirdiği o ustalık ve uyumsuzluk ile analog ile dijital mükemmel bir şekilde birleştirmiş durumda. Albüm boyunca duyduğumuz o yoğun katmanlar Linguas Gerias, yani genel diller döneminin de çok sesliliğini bizlere taşıyor ve anımsatıyor. Santana şöyle diyor: dilim

insanlara ve aynı zamanda da bu sahiplenmeye çok güzel bir atıfta bulunan programımızın da ilk bölümünü kapatacak olan şarkımız şimdi Batre Des Alies, yani kanat çırpmak. Hep birlikte dinleyelim.

Evet, programımızın bu ikinci bölümünde şöyle çarpıcı bir ifadeyle başlamak istiyorum. Yaklaşık 20 bin çocuk. Sadece bir istatistik değil bu. Donbas'ın işgal altında bölgesinden koparılıp Rusya'ya kaçırılan binlerce küçük hayatın hikayesi var karşımızda. Daughters of Donbas savaşın ortasında müziği bir artvizm aracı olarak kullanan Ukraynalı, Kanadalı müzisyen Marichka'nın öncülüğünde bir araya gelmiş bir kadınlar topluluğu. Songs of Stolen Children, yani çalınmış çocukların şarkıları, modern indie pop dokunuşları ile

Ukrayna'nın kadim yaz yüklü vokal geleneklerini birleştiren bir ağıt. Bu albümü dinlerken sadece notaları değil, bir annenin kucağından koparılan bir çocuğun sessizliğini hep birlikte duyuyoruz ve dinleyeceğiz. Özellikle Lullaby, yani ninni, bir halkın kenti toprağından sürgün edilen evlatlarına yaktığı ama aynı zamanda da her şey yoluna girecek mesajını taşıyan bir direnç şarkısı. Müziğin acıyı nasıl bir zırhla dönüştürebileceğini gösteren bir çalışma var karşımızda. İşte kalbimize dokunacak o ninniye bırakalım frekansımızı ve karşınızda programımızın bu ikinci bölümünün başlangıç şarkısı Lullaby var.

Evet, Daughters of Donbass Lullaby dedi. Her şey yoluna girecek diyerek de içlerinde bir tabii ki umut ve beklenti var. Askeri bir kod olan 4.5.0 Donbass'ta bir çocuğun anne babasına ulaştırılamadığı bir umut mesajına dönüşüyor. Askeri tanım olarak böyle biliniyor. Mariçka ve ekibi bu albümde İzdirk gibi şairlerin dizeleriyle savaşın soğuk bürokrasisinin silindiği isimlerle birlikte anıları ve doğum tarihlerini geri kazanmaya çalışıyorlar. Remember, I believe in you. Hatırla, sana inanıyorum. İşkence kamplarında bile çocuklarını düşünerek hayatta kalan bir babanın hikayesini anlatan tüyler ürpertici bir dürüstlüğe sahip. Albüm sadece bir protesto değil, aynı zamanda da bir kayıt. Unutulmaya mahkum edilen her çocuğun sesine, tarihine not düşme çabası. Ukrayna'nın derinliklerinden Kiev'in yıkıntıları arasında gelen bu sesler bize yabancının çocuğu yoktur gerçeğini de hatırlatıyor. Çünkü bütün çocuklar hepimizin çocukları. İşte o inancın, o bitmek bilmeyen babalık ve annelik mücadelesini hep birlikte şimdi Apaçık Radyo'da dinleyelim. Remember, I believe in you.

0: Daughters of Donbass'ta yer alan Anastasia Voyutyuk'un büyüleyici bandurası, bu geleneksel Ukrayna telli çalgısı albümde çok dominant bir şekilde ön planda ve arkada o hissettiğiniz duygusal ve aynı zamanda da sizlere dokunan ritimleri açan bir harmanlama olarak karşımıza çıkıyor. 2023 yılında bir Rus füzesiyle hayatını kaybeden yazar ve savaş suçu araştırmacısı Victoria Emelian'ın da dizeleriyle birleşen Soon I Will Be Back, yani yakında döneceğim, sadece bir veda değil bir vaat olarak da albümde dimdik duruyor. Daughters of Donbass, Songs of Stolen Children projesiyle bize müziğin sadece bir eğlence değil, aynı zamanda da kaybedilenlerin hakkında, kaybedilenlerin öyküleri hakkında bize bir iz sürme fırsatı veriyor. Bu albümü dinlemek, Donbass'tan Moskova'ya uzanan o karanlık yolda kaybolan binlerce isme de ışık tutmakta. Ne yazık ki savaşın uzantılarını bizim yüzümüze vurmakta. Marinçka ve arkadaşları müziğin birleştirdiği o kutsal alanda bizleri ağırlıyorlar. Ve şimdi Anastasia Voytyuk'un o hüzünlü ve kararlı melodisiyle bu özel bölümü de noktalıyoruz. Yani programımızın ikinci bölümünde noktalıyoruz. Bir sonraki projemize geçeceğiz. Umarım bu sesler sadece kulaklarımızda değil, vicdanlarımızda da birer iz bırakır. İşte o hüzünlü dönüş vaadi ve sonra da bu haftanın üçüncü çalışmasına hep birlikte geçelim. Ama daha önce Soon I Will Be Back.
1: Якщо небо ти не потрібен, ще не факт, що не зможеш літати. Є для цього всілякі крила і літальні є апарати. Вихід також знайдеться завжди, на крайняк може бути летальним, та зазвичай він.

Öyküler maalesef güzel değil. Remember, I believe in you. Hatırla. Sana inanıyorum adlı eseri az önce Apaçık Radyo'da dinledik. Buradaki öyküler çok acı. Bir 9 yaşında çocuğun vücuduna saplanan 15 şarapnel parçasıyla hastaneye taşınmasını bir hayal edin. Ve o çocuğun şimdi Kiev'de bir gece füze saldırıları altında gelecekte başka bir cennet kurmayı hayal etmesini. Another heaven, başka bir cennet. Daughters of Donbass'ın da en acı, en umutlu, en sarsıcı parçalarından biri bu albümde yer alan. Müziğin bir bombanın yarattığı sessizliği doldurma çabası var burada. Yaylı dörtlülerin onların dokunuşları, bir piyanonun tek başına çaresizliği ve Marichka'nın her kelimesini bir yemin gibi söylediği o vokalleri. Bu albüm sadece bir sanat eseri değil, bir vicdan sınavı da aynı zamanda. Biz bu çocukları unutmuyoruz çünkü onlar bizim çocuklarımız diye altını çiziyorlar her fırsatta. İşte yıkımın ortasında kurulan o hayal temsil eden bir eser olarak karşımızda duruyor ve hep birlikte de aslında bizlere bir mesaj veriyor. Barış içinde yaşamayı ve vicdanlı olmayı. Şimdi frekansımızı Another Heaven, Başka Bir Cennet adlı esere bırakıyoruz.

Ve evet geldik bu hafta programımızın 3. bölümüne ve durağımız Portekiz. Portekiz'in o meşhur Saudade yani özlem hüzün kavramını alıp içine sarsıcı bir eleştiri ve alaycı bir neşe yerleştirerek karşımıza çıkan bir grubu sizlerle tanıştıracağız. Grubumuzun adı Karade Espelho. 2024'te hayatımıza girdiklerinden beri de tam olarak bunu yapıyorlar. İkinci albümleri B ile yani B ile karşımıza çıkıyorlar. Daha geçtiğimiz aylarda ürettikleri bu albümle birlikte sadece bir devam niteliğinde değil. Bu albüm bir duruş niteliğinde. Merkezin uzağında rahatsız edici olanı, aşırılığı ve karanlıkta kalan soruları mercek altına alıyorlar. Genton parçası Pedro da Silva Martins'in o keskin kaleminden çıkma toplumun aynadaki çarpık görüntüsünü bizlere taşıyor. Müzikal olarak da Portekiz halk geleneklerini o çok bildiğimiz ve sevdiğimiz ritimleri alıp üzerine çağdaş deneysel bir katman giydiriyorlar. İnsanın içine işleyen o tanıdık melodi aniden sizi sarsan bir gerçeklikle karşılıyor. İşte Karadel Espelho'nun o özgün evrenine hep birlikte giriş yapalım şimdi ve frekansımızda devasa anlamına gelen Giganton adlı eseri dinleyelim.

Evet, grubumuz Carlos Guerrero, Luis D. Martins, Maria Antonia Mendes, Nuno Prata, Pedro da Silva, Martins ve Sergio Nascimento'dan oluşuyor. Bu isimler Portekiz'in müziğinin yeni mimarları olarak da tanımlıyorlar. Cara del Espejo, yani ayna yüzü, isminden de anlaşılacağı üzere topluma aynayı tutarken kendi yüzünü de gizlemiyor. Kendi yüzünü de apaçık şekilde dinleyicilerinin önüne sergiliyor. Albümün ismi olan bir sadece bir harf değil, bir karşı duruş aslında. Sistemin sunduğu A planına, yani her şeyin yolunda gittiği yalanına karşı B planını, yani alternatif olanı, rahatsız edici olanı ama gerçek olanı savunuyorlar. Cara Podre, yani çürük yüz, bu duruşunda en doğrudan örneklerinden biri. İronik bir parça, sert ve bir o kadar da ritmik. Dünya müziğinin eleştirmenleri tarafından da tam not alan grup, 2024'teki çıkışlarıyla Play ödülleri gibi prestijli sahneleri de çoktan fethettiler ve bu B albümlerinde de bu ünlerini devam ettirecek nitelikteler. Şimdi kendi gerçeklerimizle yüzleşme vakti ve Cara Podre'yi dinleme vakti, yani çürük yüz.

Ve evet, artık programımızın sonuna doğru yaklaşırken Cara del Espejo'nun o tekinsiz ama bir o kadar da sürükleyici dünyasındaki gezintimizi Pico Miolos ile noktalayacağız. Bu da aynı zamanda programımızın son parçası olacak. Burada beyin kurcalayan, soru sorduran ama aynı zamanda da ayağınızı yere vurduran bir ritim haznesi var. Bu albüm bize şunu hatırlatıyor. Gelenek olduğu yerde duran bir taş değil, sürekli akan bir nehir ve aradan gelen kültürlerle birlikte, topluluklarla birlikte de kendi içerisinde gelişen en büyük önemli değer. Cara del Espejo o nehri kirletmeden, aksine içine yeni renkler katarak ilerliyor. Evet, Apaçık Radyo'da geçtiğimiz bu bir saat boyunca bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize sonsuz teşekkürler. Haftaya yine aynı saatte burada buluşmak üzere ve eğer isterseniz de Instagram'da tkabasa.müzik adresinden karşılıklı takipleşebiliriz ve orada da dünyanın sesini birlikte tekrar keşfedebiliriz. Hepinize harika bir cumartesi günü diliyorum ve tabii ki yarın da güzel güzel müzik dolu dinlenmenizi umut ediyorum. Hoşça kalın. Haftaya farklı bir ritimle görüşmek üzere ama daha önce işte zihnimizi biraz kurcalayacak o ritim ile sizlere güzel bir cumartesi diliyorum. Pica Miolos, yani beyin karıştırıcısı.

0: Şoşoloza.
1: Dünyayı dinliyorum. Bir dünya müziği programı.

0: Hazırlayan ve sunan Zekeriya Şen.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Nevşin Arda, Deniz Arda ve Özgür Arda'ya teşekkür ederiz.
2: Apaçık Radyo.
3: Afrikon. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Hazırlayan Ufuk Aktaş.
4: Pazar 20'de Apaçık Radyo'da.
5: Apaçık Radyo.
2: Yojimbo.

0: İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.
1: Merhabalar, Apaçık Radyo'dasınız. Yojimbo başladı. Ben Ahmet Uncu. Programda bu cumartesi öğleden sonrasını Japon cazının önemli ritim ustalarından birine ayırdım. Hiroshi Murakami. 1948 Tokyo doğumlu sanatçı, 19 yaşında genç bir davulcuyken Takehiro Honda gibi büyük bir isimle sahne almaya başlıyor. Ve hemen ardından yine Japon cazının efsaneleri Masabumi Kikuchi, Sado Watanabe ve Kosuke Mine gibi dev isimlerle kayıtlar yapıyor. Kariyerindeki önemli noktalardan biri 75-76 yıllarında Amerika'da geçirdiği 2 yıl. Hemen ardından ülkeye dönerek 78'de kendi grubu Native Son'la birazdan dinleyeceğimiz Dancing Sphinx isimli albümü kaydediyor. Murakami kariyeri boyunca birçok önemli sanatçıyla kayıtlar oluşturmuş, ancak kendi imzasını taşıyan 2 tane albüm var. Birisi 78 tarihli Dancing Sphinx, öbürü de 2006 tarihli Vivo. Şimdi önce 2006 albümünden Outrunner isimli parçayla başlayacağız. Ardından Dancing Sphinx albümünün tamamı Apaçık Radyo'da.

Evet, şimdi Hiroshi Murakami ve Dancing Sphinx isimli albüme geçiyoruz. 78 tarihli bu albümde sadece Murakami'nin davuldaki ustalığını değil, aynı zamanda Japon müziğinin dev isimleri Kosuke Mine, Takehiro Honda ve Mikio Masuda'yı da dinleyeceğiz. Albüm aralıksız şimdi sizlerle.

Hiroshim Murakami imzalı Dancing Sphinx albümünü dinliyoruz. Yojimbo devam ediyor. Albümün ikinci kısmıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

0: Evet, bu hafta Apaçık Radyo'da Yojimbo'da Japon cazının önemli davulcularından birini ağırladık. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Yojimbo.

İkinci Dünya Savaşı sonrası Japonya'da popüler müzik. Hazırlayan Ahmet Uncu.

0: Widget. Game Widget. Widget.
1: Apaçık Radyo.
2: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.
3: Cumartesi 19'da Apaçık Radyo'da.
1: Apaçık Radyo.

Music of the World İstanbul programına hoş geldiniz. Ben Kutay Derinkuay. Music of the World İstanbul programı her hafta Apaçık Radyo'da sizlere dünyadan müzikler getiriyor. Bu haftaki müziğimiz de şimdi dinleyeceğimiz iki parçamız var. Büyük Üstad, Güney Hindistan müziğinin önde gelen sanatçılarından biri olan keman üstadı El Subramaniam. Subramaniam olarak tanınıyor. İlk ismi, yani adı, daha ziyade kısaltılmış şeklinde. Çünkü benim tahminim çok uzun bir ismi var. Söylemesi zaten soyadı da oldukça uzun. Subramaniam. Ve Güney Hindistan müziğinin, yani Karnataka'dan gelen müziklerden oluşan bir repertuarı var. Klasik bir eğitimden geçmiş bir müzisyen, yani Hint klasik müziğinden bahsediyorum. Subramaniam happens to be the most perfect Indian violinist today adlı böyle bir tanımı da var. Yalnız bu albümde onunla çalan onun kadar ünlü Alaraka var. Alaraka tabla üstadı ve Alaraka'nın tabii oğlunu birçok müzisyen tanır, müziksever tanır. O da Zakir Hüseyin. Zakir Hüseyin'in babası Alaraka bu albümde Subramaniam'la beraber icra ediyor müzikleri. Şimdi dinleyeceğimiz kompozisyona bakalım. O da Pallavi ve tabla solo in Raga Dharmavati adlı bir kompozisyonla dinleyeceğiz şimdi. Onun devamında Rama Malika var. Toplam olarak aşağı yukarı 28 dakika sürüyor bu iki kompozisyon. Evet, dinleyelim. Apaçık Radyo'da Hint klasik müziğinden Subramaniam ve Alaraka.

Evet, bazılarınız belki görmüştür, olabilir. Hintler kemanı daha ziyade dikey olarak çalarlar. Yani akort kısmı aşağıda olur. Bu albümde dinlediğimiz sanatçı büyük üstad El Subramaniam. Şimdi devam edeceğiz, başka bir albüme geçeceğiz. Orada da Saraswati adlı bir albüm. Şimdiye kadar dinlediğimiz albümde yer alan Alaraka. Yani tabii önde gelen büyük üstad, tablo üstadı Alaraka'yı da dinledik beraber, Subramaniam'la beraber. Şimdi dinleyeceğimiz kompozisyon Raga Saraswati Ragam. Ve onun devamında bir konserden aldığım, o da Kavita Gulam Ali ile beraber El Subramaniam olacak. Evet, şimdi dinleyeceğimiz iki parçanın uzunluğundan da bahsedeyim. Toplam aşağı yukarı 18 dakikayı buluyor. Evet, parçalar bildiğiniz gibi Hint müziğinde, Hint klasik müziğinde oldukça uzun oluyor. Dinleyelim Apaçık Radyo'da. Subramaniam.

Evet, dinlediğimiz parçaları bakalım. Sanatçı olarak El Subramaniam, Kavita ve Gulam Ali ile beraber, yani bu parçalarda vokalist de vardı. Şimdi son bir parçamıza geldik. Yine Sarasvati albümünden aldığım bir parça. In Concert şeklinde tanıtılıyor bu. El Subramaniam ve Kavita ve Gulam Ali'den 5 dakikalık bir parçamız var dinleyeceğimiz. Yani diğer kompozisyonlarla mukayese ederseniz oldukça kısa. Music of the World İstanbul bu hafta bu kadar. Ben Kutay Derinkuay. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Esenlikle, sağlıkla kalın.

0: Dilden dile titreşimler.
1: Pazar günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Tighten up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones.

0: Tighten Up. Hazırlayan ve sunan Simon Jones. You can get a move to your left, move to your right. Tighten it up now, everything will be out of sight. Kainatın tüm sesleri Apaçık Radyo.
1: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
2: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

Yörünge kulüp konserlerine hoş geldiniz. Bu gece burada yüzü hep gülen bir piyano devrimcisi var. Öyle bir devrimci ki sesini hiç yükseltmedi. Aksine sessizlikleri de kullanarak, onları düşünerek devleşti. Ahmet Cemal. Pittsburgh doğumlu, 1930'lar kuşağından, 2023'te aramızdan ayrıldı ama her nota, her boşluk, her beklenmedik duraklamasıyla, dinamiği ustaca kullanmasıyla sahnelerde ruh yaşayan bir adam olarak hatırlandı. Cemal'den söz etmek için önce şunu anlatmak lazım. Caz tarihsel olarak fazlalıklar üzerinden çıktı geldi ve bizimle buluştu. Daha fazla nota, daha fazla hız, daha fazla teknik. 1930'ların ikinci yarısı, 1940'lar böyleydi. Dizzy ve Bird burada yarıştılar. Ahmet Cemal bu anlayışı baş aşağı çevirdi. O müziğini sessizliğin ve eslerin içinden şekillendirdi. Melodi bitmeden bıraktı. Seyirciyi, dinleyiciyi yarım kalan melodiyi zihninde tamamlamaya davet etti. Sessizlikler de müziğin parçası. O 12 notaya eklenirler, anlamını değiştirirler. Caz tarihçileri bu yaklaşımı orkestral düşünce olarak adlandırıyor. Cemal triosunu bir oda orkestrası yönetir gibi yönetirdi. Sanki piyanonun yanında sadece 2 değil 20 müzisyen varmış gibi. Konserlerinde ilk andan sona kadar bir kurguyu sürdürürdü. Onu ilk kez İtalya'da metruk bir opera binasının alt katında, loş bir ortamda efsanevi davulcusu Vernel Fournier ile dinlediğimde yerimde mıhlanıp kalmıştım. Hep bir sonraki anda hangi ses mucizelerinin geleceğini bekleyerek. Caz içinde caz içinde caz. Zaman zaman sahneyi terk ediyordu Ahmet Cemal. Geliyor ve birdenbire her şeyin rengi değişiyordu. Unutulmaz bir konserdi o. Ahmet Cemal'ın ürettiği sesler başka kulaklara da çarptı ve derin iz bıraktı. 1958 yılında bir albüm çıkardı. Portfolio of Ahmet Cemal. Başucu albümümdür. Keith Jarrett yıllar sonra bu albümle hayatının değiştiğini anlatırken şunu söyledi. Swing bağlamında Cemal'in o kadar özgün bir boşluk kullanımı vardı ki bunu daha önce kimsenin bu şekilde başardığını sanmıyorum. Miles Davis kulaklarını çok daha önceden Cemal'e dikmişti. Otobiyografisinde açıkça itiraf da etti. İnsanlar Cemal'in beni çok etkilediğini söylüyor. Haklıdırlar. Herbie Hancock'tan Chick Corea'ya, Paul Blay'den McCoy Tyner'a, Hiromi'ye kadar uzanan bir zincir Ahmet Cemal'in parmak izlerinden doğdu. Onun özgün sesi değişmedi ama yaşlandıkça derinleşti. Bugün dinleyeceğimiz kayıtlar 70 yıllık bir yolculuğun son istasyonlarından damıtılmış anlara dayanmakta. Her birinde o tanıdık Cemal imzası var. Beklenmedik bir dinginlik, muziplik, ani fırtınalar, ritmin içinde kayboluş, esler ve yeniden yükseliş. Tanışmış olmaktan onur duyduğum bu yüce kişi, caz Amerika'nın tek klasik müziğidir özdeyişinin de sahibi. Şimdi Paris'teyiz, oradan başlayalım. Efsanevi 1992 konseri. Basta daimi elemanı James Kamak ve davulda David Bowler. Sonra 2010'lara geleceğiz, yine Paris'te kalarak, Olympia konserleri. Tenor saksafonda George Coleman olacak, Kamak yerinde kalacak. Davula Herlin Riley ve Idris Muhammed eşlik edecek. Son olarak da Marsiyak konserine uğrayacağız. Piyanoda Ahmet Cemal.

Mars yakın sıcak Ağustos gecesinden çıkıyoruz. Müzikle donatılmış olarak. Bir sonbahar yağmuru gibi yavaşça gelen bu yörünge turu Paris'te 1992 anılarıyla başladı. Her anı sürprizlerle dolu bir akış. Sonra Olimpiyada Invitation adına yakışır biçimde bizi ruhun içine doğru davet etti. George Coleman'ın sahneye girdiği How Deep Is The Ocean'da ise Jamal'la Coleman'ın birlikte kurduğu asil diyalog hepimizi yerinden kımıldattı. De Poinciana geldi. O yine o Latin ritmiyle, yine Jamal'ın elleri arasında doğup parlayıp sönen yıldızlar gibi. 1958'den bu yana kaç kez çalındı acaba bu parça? Belki binlerce kez. Ama Jamal her seferinde yeniden doğurdu onu. Ama Jamal müziği bir tartışma olarak değil, bir iç konuşma olarak gördü. Sahneye konuşmak ve yaratmak için çıktı. Dinleyiciyi meraktan meraka sürüklemek için. Bir an sonra ne olacaktı? Her zaman konserine gitseydiniz veya gittiyseniz heyecanla beklerdiniz. Hiçbir konseri rutin değildi ve bu fark onu efsane kıldı. Mütebessim, cömert, son derece zarif ama bir o kadar da alçak gönüllüydü. Huzur içinde yatsın. Apaçık Radyo Teknik ekibine katkıları için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Kurgu ve yapım Yavuz Baydar.

0: Plecik Radio.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
2: Apaçık Radyo.
3: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
4: High time.
3: Ras Memo, number one reggae DJ in this city. Hey, we got.

0: Mister. Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: worse.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.

0: New Retro.
1: Okay, you're on fire. Okay, you're on fire. Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the... Benji, do you copy?
0: 80'lerin sentezlerine kozmik bir yolculuk. Hazırlayan ve sunan Batu Örçal.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gonca Açıkalın'a teşekkür ederiz.
3: Hayatı ciddiye alınamayacak kadar ciddi.
4: Apaçık Radyo.

0: Lovaş, Ahmet Güneş.
1: Cumartesi geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.

0: 私が時間を食べるとかの
1: 14
2: Surrender! I'll release the lesbians!
3: I can see my brain!
4: Apaçık Radyo.
5: Plan. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
6: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
0: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.

Lovaş, Ahmet Güneş.

Mm-hmm.

0: Apa Açık Radyo.
1: Apa Açık Radyo.
0: Kainatın
1: tüm
0: seslerine,
1: renklerine,
0: hey!
1: Titreşimlerine
0: Apa Açık Radyo.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da. The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows. Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
0: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Sen ne yaparsın?
3: Apaçık Radyo.

13 Melek'ten merhaba. Güncel drone ve ambient kayıtlarına yer vereceğimiz bu geceki seçkimize çok eskiden okul arkadaşı olan ve 2019'dan beri güçlerini Deaf Center projesine birleştiren Norveçli piyanist Otto A. Totland ve cellist Eric K. Skodvin ile başladık. Kulak verdiğimiz parça ikilinin Through Time albümünden Open Upon oldu. Şimdi dünyanın öbür ucuna Avustralya'nın Tazmanya bölgesine gidiyor ve buradan faaliyet gösteren Perceptual Tapes etiketinden son dönemde gün yüzü gören iki albüme yer veriyoruz. İlk olarak Memory Sound mahlaslı Nathan Strong'un analog synthler, piyano ve buluntu seslerle ördüğü Fading Bright kaydından Echoes gelecek. Ardından Avustralya'nın kuzeyindeki bir ulusal parktan topladığı alan kayıtlarını analog synth, gitar ve band süreçleriyle yoğuran Spectrical mahlaslı Timothy Allen'ın Litchfield albümünden Sunlit Solitude'a kulak vereceğiz.

Seçkimizin bu düzlüğünde son 10 senede 50'ye yakın soloya da müşterek albüme imza atan Toronto sakini ambient bestecisi Bradley DeChamps'ın Anten projesine yer vereceğiz. Alet çantasının ana parçası gitar döngüleri olan müzisyen Mart ayında Past Inside the Present etiketinden Perennials albümünü yayınladı. Bu çalışmadan Drifts and Dublin'in akabinde DeChamps'ın memleketlisi işitsel sanatçı Michael Scott Dawson ile Home Normal etiketinden yayınladığı Broadcast Colors kaydından Joy Conduit gelecek. Onun da akabinde DeChamps'ın Mayıs ayında Dronarevim etiketinden göreceğe çıkardığı Air Signs albümünden Starling ile seçkimize devam edeceğiz.

Sırada Portland menşeli Beacon Sound etiketinin Filistin'e yardım amacıyla ön ayak olduğu ve kapak tasarımını Türkiye'li müzisyen Büşra Kayıkçı'nın üstlendiği Flowers Not Bombs adlı toplama albümden iki parça var. İlk olarak New York sakini perküsyonist ve besteci Booker Stardrum'dan Phantom Year Interlude gelecek. Akabinde Montreal'in alternatif müzik sahnesinden özellikle A Silver Mount Zion ve Ezmerindeki Mesaileri ve Saltman projesiyle tanıdığımız cellist Rebecca Fun'dan Where the River Runs Free apaçık radyoda olacak.

Kapanışta Avusturya'ya gidiyor. Bir yandan klasik tedrisattan geçmiş bir besteci olsa da 90'lardan beri Pulse Emitter mahlasıyla elektronik bir külliyat oluşturan ve bunun yanında kendi ismiyle synth temelli ambient çalışmaları imza atan Daryl Groeschayer veriyor ve müzisyenin okyanusların derinliklerini sese tahvil etmeyi amaçlayan Fathoms albümünden Radiant Stratum ile bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradyo.com adresine ulaşmak mümkün. Haftaya

13 melek. Zamanın ruhundan bağımsız sesler. Hazırlayan ve sunan Yiğit Atılgan.

0: Apaçık Radyo.
1: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
2: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
3: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
4: Ne düşü bela ne diyor?
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo müzikleri.